Bodrum 16-32, Giresun 25-28, Gümüşhane 16-36, Ordu 23-28, Rize 24-29, Samsun 21-30, Sinop 22-31, Tokat 17-33, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık kuzeyde o kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 16-32, Ardahan 11-26, Bingöl 19-36, Bitlis 16-32, Elazığ 19-37, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 19-34, Iğdır 22-35, Kars 13-26, Malatya 21-36, Muş 19-35, Tunceli 19-37, Şırnak 26-36, Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 27-40, Batman 19-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın hava öz savunma kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2011'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleri karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yattağı bölgesinde yaşayanlar, Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarını artırarak Filistinlileri topraklarını terk etmeyi zorlamaya çalıştığını belirtti. Ve son olarak spor. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Digor Tuzluca yolunun 72 ve 73. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik servis yolundan karşılıklı olarak sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 1. kilometresine kadar Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol sağlanıyor. Kayseri Nevşehir Yolu'nun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkat olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-20 derece. Atina az bulutlu ve açık 25-35. Berlin sağanak yağışlı 16-27. Helsinki sağanak yağışlı 16-22. Kopenhag hafif sağanak yağışlı 15-23. Londra parçalı bulutlu 13-22. Moskova hafif sağanak yağışlı 22-29 derece. Paris parçalı bulutlu 15-25, Priştine açık 16-32, Roma az bulutlu ve açık 26-38, Sofya hafif sağanak yağışlı 19-31, Tiran az bulutlu ve açık 22-36, Varşova parçalı bulutlu 21-33, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-37, Zürih parçalı bulutlu 18-28 derece, Amman açık 18-32, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-38, Nur Sultan açık 14-28, Bakü parçalı bulutlu 24-30, Duşembe az bulutlu ve açık 22-37, Kerkük az bulutlu ve açık 28-45, Kuveyt az bulutlu ve açık 37-50, Medine az bulutlu ve açık 32-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-48, Riyad az bulutlu ve açık 34-45, Şam az bulutlu ve açık 20-39, Taşkent az bulutlu ve açık 23-36, Tokyo parçalı bulutlu 26-33 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-39, Melbourne çok bulutlu 9-15, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23-30, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 26-33, Sydney az bulutlu 7-16, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 25-33 derece, Çadırlunga az bulutlu ve açık 22-37, Frankfurt parçalı bulutlu 17-28, Kırcaali az bulutlu 19-33, Köln parçalı bulutlu 15-24, Komrat az bulutlu ve açık 23-37, Münih hafif sağanak yağışlı 17-26, Podgorica az bulutlu ve açık 24-38, Selanik az bulutlu ve açık 23-36, Şumlu hafif sağanak yağışlı 21-31, Taraglia az bulutlu ve açık 22-37, Balkaneş az bulutlu ve açık 22-37, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-33, Gazimagos'a açık 22-34, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 20-32, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Bir Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle iman üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. İman, inanmak ve inanmamak, insanlığın var olduğu günden beri ilgi duyduğu en önemli iki konudur. Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler bu iki konuda insanları uyarmışlar. İmanın faziletini, inançsızlığın ise korkunç akıbetini insanlara duyurmuşlardır. Bütün peygamberlerin mücadelesi bu yönde olmuşlardır. İnsanları Allah'a imana, bu evrenin, bu varlığın bir yaratıcısı olduğuna, yerlerin, göklerin, sonsuz bu evrenin, sonsuz uzay boşluğunun bir yaratıcısı olduğunu insanlara hatırlatmaya, öğretmeye çalışmışlardır. İnanmak ve inanmamak bugünkü insanın da en önemli iki konusu olduğunda hiç şüphe yoktur. Geçmiş kavimlerde olduğu gibi bugünkü insanlarda da bu konu önemli bir yer teşkil etmektedir insanlığın hayatında. Biz bugün değerli kardeşlerim iman ve küfrün mahiyetini ayetler ve hadis-i şeriflere göre açıklamaya ve bu konuda İslam büyüklerinin sözlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, önce imanın ne olduğunu açıklayalım. İmanın biri genel, diğeri özel olmak üzere iki manası vardır. Daha açık bir ifadeyle imanın biri sözlük, biri de dinde olmak üzere iki manası vardır. Sözlükte iman, inanmak ve tasdik etmek demektir ki bu imanın genel manasıdır. Allah'a inanmak, yaratıcıya inanmak ve onu tasdik etmek. İmanın bu genel anlamında kullanıldığı ayetler vardır. Bunlar dinde iman, peygamberimizin Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde onu tasdik etmek ve doğruluğuna inanmaktır. Bu imanın özel manasıdır. İman deyince de şu anlaşılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Âmene Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Peygamber ve müminler ona Rabbinden indirilene inandı buyurulur. Bakara suresi 285. ayet-i kerimede. İmanda etkili olan organ veya organlar hangileridir diye bir soru soracak olursak bu konuda farklı değerlendirmeler olmakla beraber imanda etkili olan organ kalptir değerli kardeşlerim. Bir kimse peygamberimizi Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde kalbiyle tasdik ediyor ve doğruluğuna inanıyorsa bunu herhangi bir sebeple diliyle de ikrar etmese de Allah katında o mümindir. Diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmiyorsa bu kimse her ne kadar insanlar yanında mümin gibi gözükse de Allah katında gerçekten iman etmiş değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili şöyle buyurulur. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir buyurulur. Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde, yine Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde de bu konuyla ilgili Bedeviler iman ettik dediler. Ey Muhammed de ki siz henüz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk deyin de çünkü iman henüz kalplerinize
daha yerleşmedi buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, büyük müfessir Mücahit bu ayet-i kerimenin Medine yakınında bulunan Beni Esed İbni Hüzeyme kabilesi hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Bu kabile ganimet hevesiyle Müslüman olduklarını söylemişlerdir. Bunlar bir kıtlık yılında Medine'ye gelmişler, şehadet kelimesini söylemişler ve Peygamberimize biz filan oğulları ve filan oğulları gibi size savaş açmadık, ailelerimizle geldik dediler. Bu sözleri ile Peygamberimizden kendilerine sadaka yardımı yapılmasını istediler. Bunun üzerine de bu ayet-i kerime nazil oldu. İşte ayet-i kerime, değerli kardeşlerim, Peygamberimize onlara söyle, siz iman etmediniz. Çünkü iman yalnız dil ile ikrardan ibaret değil, yürekten inanmaktır. Dil ile ikrar, dünyada Müslüman olduğunun bilinmesi ve kendisine İslam hükümlerinin uygulanması için gereklidir. Yani mesela cenaze namazını kılmak ve Müslüman mezarlığına defnetmek gibi. Bu gereklidir. Eşarilerin ihtiyarı da tercihleri de bu yöndedir. Ebu Mansur Maturidi'de de yine bu görüş hakimdir, bu görüştedir. İman kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır. Meşhur sözün anlamı da budur. Yoksa Allah katında mümin olması için kalb ile tasdik yeterlidir. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, iman kalb ile tasdikten ibarettir. Dil ile ikrar ise başkalarının onu mümin olarak tanımaları ve öldüğünde cenaze namazını kılmaları ve Müslüman mezarlığına defnetmeleri gibi İslam hükümlerinin ona uygulanması için gerekli olan bir şeydir tabi. İmanın sahih ve makbul olması için üç şartın bulunması gereklidir değerli kardeşlerim. Birincisi, iman ümitsizlik halinde olmamalıdır. Yani hayatı boyunca inanmamış olan bir insanın yaşama ümidi kalmayıp can çekişme halinde iman etmesi geçerli değildir. Son nefesine geldiği zaman, ölüm kapıya dayandığı zaman artık imanın geçerli olmayacağını söylemişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyurulur. İsa suresinin 18. ayet-i kerimesinde, günah işleyip de kendisine ölüm gelince, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimsenin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tövbesi kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır buyurur Cenab-ı Allah Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde. İkincisi, inanmış olan bir kimse dinin kesin hükümlerinden herhangi birini inkar edici söz ve davranışlarda bulunmamalıdır. Mesela dinin hükümlerinden olduğu kesin olan namaz, oruç, hac ve zekat gibi bir hükmü inkar eden, Allah böyle bir şey farz kılmamıştır, artık bugün için bunlara gerek yoktur diyen kimse, Allah korusun, imanını kaybetmiş olur. Çünkü dinin hükümleri bir bütündür. Bunlardan birini inkar etmek, hepsini inkar etmek demektir. Ancak dinin bütün hükümlerine inandığı halde bunlardan bazılarını yapmayacak olursa dinden çıkmış olmaz tabii ki. İnkar başka bir şeydir, yapmamak başka bir şeydir. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, dindeki hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeli ve bunların arasında bir ayrım yapmamalıdır. Değerli kardeşlerim, imanın dindeki anlamını belirtmiştik. Peygamberimizi Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde tasdik etmek ve yürekten inanmaktır. Bunda
artma ve eksiltme söz konusu olmaz. Daha açık bir ifadeyle bir kimse iman esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasa, mesela imanın esaslarından olan peygamberlere inanıp öldükten sonra dirilmeye inanmasa veya namazın farz olduğunu kabul edip zekatın farz olduğuna inanmasa, bu kimse tabii ki mümin olmaz. Böyle olunca imanın artması ve eksilmesi diye bir şey olmaz. Bu noktada imanın gerçekleşmesi için hiç kimse arasında, hatta peygamber olanla olmayan arasında bir fark yoktur. Bir kimse ya inanmıştır ya da inanmamıştır. Ancak imanın kuvvetli ve zayıf olması açısından farklılık olabilir. Peygamberimizin imanı ile herhangi birimizin imanı kuvvetlilik açısından aynı olmayabilir. İmanda böyle bir farklılığın bulunduğuna ayet ve hadislerde de işaret edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur bu konuyla ilgili. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır, kuvvetlendirir ve onlar yalnız Rablerine inanır ve güvenirler. Değerli kardeşlerim, iman kuvvet ve zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli, kiminin ki zayıf olabilir. İmanda bu çeşit bir farklılığın bulunduğunu göstermesi açısından İbrahim Aleyhisselam'ı örnek verebiliriz. O Allah'ın dostu olma şerefiyle şereflenmiş bir peygamber olduğu halde şöyle demişti: "Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster." Ve Allah ona "Ey İbrahim, yoksa inanmadın mı?" buyurdu. İbrahim Aleyhisselam "İnandım ya Rabbi. Fakat kalbim iyice yatışsın, mutmain olsun. Bunun için istiyorum." dedi. Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesinde. İşte böylece Hazreti İbrahim görmeden inandığı bu olayı gözleri ile gördükten sonraki imanının daha kuvvetli olacağını ifade etmiştir. Ve Peygamberimiz bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor: "Uyuduğum esnada insanların bana arz olunduğunu gördüm. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi göğüslerine varıyor, kimi daha kısa idi. Ve Ömer bin Hattab da bana arz olundu. Üzerinde bir gömlek vardı ki onu sürüklüyordu." Peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, bunu ne ile tevil, yani tabir ettin? Nasıl tabir ettin?" diye sordular. Peygamberimiz "Din ile tabir ettim" cevabını verdi. Peygamberimize rüyada üzerlerinde değişik uzunlukta gömlek olan insanlar gösterildi. Bu arada Hazreti Ömer'in üzerindeki gömlek o kadar uzundu ki etekleri yere sürülüyordu. Bunu ne ile tabir ettiği peygamberimize sorulduğunda bunu din ile, dinin kemali ile tabir ettiğini ifade etmiştir. Bu da ayet-i kerimeler gibi imanda kuvvet yönünden herkesin eşit olmadığını göstermektedir. Değerli kardeşlerim, iman ve amel bir bütünü oluşturan parçalar değil, ayrı ayrı şeylerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur bu konuyla ilgili: "Ey iman edip iyi işler yapan, namazı kılan ve zekatı verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir." buyrulur Bakara suresinin 277. ayet-i kerimesinde ve böyle buyurulmuştur. Amel iman üzerine atfedilmiştir.
Arapça gramer kuralına göre ancak ayrı ayrı manada olan şeyler birbirine atfedilebilirler. Daha açık bir ifadeyle, eğer amel imanın bir parçası olsaydı, iman edenler ifadesinden sonra iyi iş yapanlar denmesine gerek kalmazdı. İman ile amel ayrı ayrı şeyler olmakla beraber aralarında çok sıkı bir ilişki de vardır değerli kardeşlerim. Allah ancak olgun müminlerden razı olur. Olgun mümin olmak için de yalnız inanmak yeterli değildir. İman ile birlikte ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki ibadet imanın bir göstergesidir. Sadece inandım demek yeterli değildir. Kalpteki iman ışığının sönmemesi için ibadet de gereklidir. İbadet yapmayan kimsenin kalbindeki iman yavaş yavaş zayıflar ve Allah korusun günün birinde sönebilir. Bu imanı kaybedebilir. Bu ise insan için en büyük bir kayıptır. İman nurunun söndüğü bir gönül, insan için bir yük olmanın ötesinde bir anlam ifade etmez. Büyük şair merhum Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş bu konuyu şiirinde. Diyor ki, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Değerli kardeşlerim, iman ile amel ayrı ayrı şeyler olunca akla şöyle bir soru gelebiliyor. Farz olan ibadetleri yapmamak, Allah'ın yasakladığı büyük günahları işlemek imanı nasıl etkiler? Başka bir ifadeyle, farz olan ibadetleri yapmayan ve büyük günah işleyen kimse imandan çıkar mı? Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber Ehl-i Sünnet'in görüşü, farz olan ibadetleri yapmamak ve büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz, günahkar yapar. Dinden çıkmak başka, günahkar olmak başkadır. Nitekim ashab-ı kiramdan Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimize geldim. Üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde uyuyordu. Döndüm. Sonra yine geldim. Uyanmıştı. Şöyle buyurdu. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve bu ikrar üzerine ölen hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin buyurdu. Ben zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimiz? Evet. Zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimize? Evet dedi. Ve Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimiz? Yine evet. Ebu Zer'in burnu toprağa sürülse ve böylece zelil ve hakir olsa da muhakkak cennete girer buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh bu hadisi rivayet ederken, Ebu Zer'in burnu kırılsa da, yani istemese de peygamberimiz böyle buyurdu demiştir. Değerli kardeşlerim, şu hadis-i şerifte büyük günah ile imanın bir arada bulunabileceğini ifade etmektedir. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh şöyle buyurur. Peygamberimiz etrafında bir topluluk olduğu halde şöyle demiştir. Allah'a ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız bir yalanla kimseye buhtan etmemek, hiçbir marufta isyan etmemek üzere bana biat ediniz. İçinizde sözünde duran olursa onun ecri Allah'a aittir. Bu dediklerinden birini yapıp da ondan dolayı dünyada azaba uğrarsa bu ona kefaret olur. Bunlardan birini yapıp da yaptığı işi Allah-u Teala örterse işi Allah'a kalır. İsterse onu affeder, isterse ona azap eder buyurdu. Biz de bu şart üzerine kendisine biat ettik buyurdu. Evet değerli kardeşlerim, günahlar imanın aslını olumsuz şekilde etkilemese de imanın kemalini etkiler. Nitekim Peygamberimiz
Zina eden kişi zina ederken mümin olarak zina etmez. Hırsız çalarken mümin olarak çalmaz. Sarhoş şarabı içerken mümin olarak içmez buyurmuştur. Buhari'deki ve Müslim'deki bir hadis-i şerifinde. Değerli kardeşlerim, iman insanın en değerli kazancıdır. Karanlık ile aydınlık bir olmadığı gibi inanan insan ile inanmayan insan da bir değildir. İnanan insanın Allah katında üstün bir değeri vardır. Allah mümin olan kullarını sevdiği gibi insanların güvenini kazanan da bu inanan insanlardır. Yani mümin şudur değerli kardeşlerim. Allah'ın varlığından emin olan kimsedir ve yerde de insanların o kimseden emin olduğu, güven duyduğu kimsedir. İmanlı insan huzurlu ve mutlu kişidir. İmanlı insan aynı zamanda etrafına huzur veren ve mutluluk veren kişidir. Eşine, çocuklarına, komşularına, arkadaşlarına, topluma huzur veren, mutluluk veren kişidir. Çünkü inanan insan bir gün Allah'ın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceğine inandığı için Allah'a ve insanlara, hatta diğer canlılara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere, ağaçlara karşı, denize, nehire, havaya karşı olan, çevreye karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. İşinde ve sözünde ölçülü olur. Her türlü aşırılıklardan sakınır. Ailesine, çevresine, tüm insanlara ve hatta hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterir. Kimsenin malına, ırzına göz dikmez. Kimsenin hakkına tecavüz etmez. Herkese hakkını verir. Komşuluğundan herkes memnun olur. İşveren ise işçiye, işçi ise işverene haksızlık yapmaz. Vatanına, milletine, devletine, ezanına, bayrağına faydalı olur. Ve felaketler karşısında sarsılmaz, ümitsizliğe düşmez. Allah'a sığınır ve güvenir. Bütün bunlar insanın huzurlu ve mutlu olmasını sağlar değerli kardeşlerim. İnkar küfür kelimesinin de, inkar kelimesinin de iman gibi genel ve özel anlamları vardır değerli kardeşlerim. Sözlükte küfür örtmek demektir. Görünen şeyleri karanlığı ile örttüğü için geceye, yani kafir denmiştir. Gece gibi çiftçiye de tohumu toprağa ektiği için aynı ad verilmiştir. Bu küfür kelimesinin genel manasıdır. Küfür kelimesinin itikat ve amel yönünden olmak üzere işte iki manası vardır. Amel yönünden küfür, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemek ve nankörlük etmektir. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Enbiya suresi 94. ayet-i kerimede, her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabası inkar edilmeyecektir. Allah'ın nimetlerine karşı küfür, yani nankörlük

Rabbin yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez dendiği zaman o bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi bütün bu nimetler diyerek eriştiği nimetlerin Allah'ın bir lütfu olduğunu inkar etti. Kasas suresi 77 ve 78. ayet-i kerimelerde böyle buyuruluyor. İkincisi nimetlerdeki kötü tasarruftur. Bu nimetlerin sahibine karşı saygısızlıktır değerli kardeşler. Nitekim İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede buyurur Cenab-ı Allah estağfirullah. Le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer küfrederseniz azabım şüphesiz ki çok şiddetlidir buyurur. İtikat yönünden küfür değerli kardeşlerim, peygamberimizi Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen şeylerde onu yalanlayıp getirdiklerini inkar etmektir. Bunun hükmü dünyada Müslüman muamelesine tabi olmamak, ahirette ise ebedi olarak cehennemde kalmaktır. Nitekim Cenab-ı Allah bu konuda şöyle buyurur Bakara suresi 162. ayet-i kerimede. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, tekfir bir insanın küfrüne hükmetmektir. Bu çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Bir kimsenin mümin olduğunda zayıf da olsa bir delil varsa onu dikkate alarak o kimse mümin kabul edilmelidir. Çünkü mümini affetmekte hata etmek, onu cezalandırmada hata etmekten daha hayırlıdır. Değerli müminler, az önce de söylediğimiz gibi imanın yeri kalp olduğu gibi küfrün de yeri kalptir değerli kardeşlerim. Kalplerde olanı ise ancak Allah bilir. Dıştaki belirtiler her zaman kesin olarak kalpte olana delalet etmeyebilir. Dış belirtilerin kalpte olana delaleti çoğu kere zannidir. İslam ise zanna uymaktan nehyetmiş ve zannın çoğunun günah olduğunu bildirmiştir. Şu olay ne kadar çarpıcıdır. Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd'in oğlu Üsame, Allah her ikisinden de razı olsun, Hurka üzerine savaşa gönderilmişti. Düşmanla karşılaşıp savaşmış ve düşmanı yenilgiye uğratmıştı. Bu sırada o çevrede koyun güden bir çobanla karşılaşmıştı. Çoban bunları görünce şaşırmış, La ilahe illallah demişti. Buna rağmen Usame çobanı öldürmüştü. Medine-i Münevvere'ye döndüklerinde peygamberimiz durumu öğrenince Usame'ye, Ey Usame, bu adamı La ilahe illallah dedikten sonra niçin öldürdün diye sordu. Usame, Ya Resulallah, o ölümden kurtulmak için La ilahe illallah dedi peygamberimiz ve bunun üzerine kalbini yardın da baktın mı buyurdu. Ve bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Nisa suresinin 94. ayet-i kerimesi. Ey müminler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, iyi dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatlerine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Siz de önceden böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp iyi dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır buyurmuştur. Peygamberimiz konuyla ilgili şu uyarılarda bulunmuştur. Herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği

gibi ise mesele yoktur. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eylesin. Dinimize, dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından selam olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 20-33, Bilecik 18-32, Bursa 20-33, Çanakkale 23-35, Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 21-34, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-32, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-39, Denizli 26-39, Kütahya 17-33, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 24-36, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 23-36, Hatay 25-32, Isparta 22-36, Kahramanmaraş 23-36, Mersin 28-33, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 19-35, Çankırı 19-36, Eskişehir 17-33, Karaman 19-33, Kayseri 17-33, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 18-33, Konya 21-34, Nevşehir 17-30, Niğde 17-32, Sivas 13-32, Yozgat 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 20-30, Bolu 17-30, Düzce 21-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-34, Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-34, Artvin 18-31, Bayburt 13-34, Çorum 16-32, Giresun 25-28, Gümüşhane 16-36, Ordu 23-28, Rize 24-29, Samsun 21-30, Sinop 22-31, Tokat 17-33, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 16-32, Ardahan 11-26, Bingöl 19-36, Bitlis 16-32, Elazığ 19-37, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 19-34, Iğdır 22-35, Kars 13-26, Malatya 21-36, Muş 19-35, Tunceli 19-37, Şırnak 26-36, Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 27-40, Batman 19-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyonop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı yürüttüğü yaz okulu programları, çocuk ve gençleri eğitim, spor, kültür ve sosyal etkinliklerde bir araya getirdi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte bu yıl uygulanan erken uyarı, alarm ve farkındalık çalışmaları sayesinde orman yangını sayısının geçen yıla göre yarıya düştüğünü bildirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu 1. Sekreteri Behnam Saidi, Umman'la uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmediğini ve Boğaz'ın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.382'ye çıktı. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Ligde normal sezon 26 Eylül'de başlayacak. 7-10 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak. Son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Digor Tuzluca yolunun 72 ve 73. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik servis yolundan karşılıklı olarak sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 1. kilometresine kadar Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol sağlanıyor. Kayseri Nevşehir Yolu'nun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün, mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un batısı, Çanakkale'nin kuzeyi, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Artvin, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

ile ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 20-33, Bilecik 18-32, Bursa 20-33, Çanakkale 23-35, Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 21-34, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-32, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-39, Denizli 26-39, Kütahya 17-33, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 24-36, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 23-36, Hatay 25-32, Isparta 22-36, Kahramanmaraş 23-36, Mersin 28-33, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 19-35, Çankırı 19-36, Eskişehir 17-33, Karaman 19-33, Kayseri 17-33, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 18-33, Konya 21-34, Nevşehir 17-30, Niğde 17-32, Sivas 13-32, Yozgat 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 20-30, Bolu 17-30, Düzce 21-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-34, Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-34, Artvin 18-31, Bayburt 13-34, Çorum 16-32, Giresun 25-28, Gümüşhane 16-36, Ordu 23-28, Rize 24-29, Samsun 21-30, Sinop 22-31, Tokat 17-33, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 16-32, Ardahan 11-26, Bingöl 19-36, Bitlis 16-32, Elazığ 19-37, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 19-34, Iğdır 22-35, Kars 13-26, Malatya 21-36, Muş 19-35, Tunceli 19-37, Şırnak 26-36, Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 27-40, Batman 19-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın hava öz savunma kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2011'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleri karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yattağı bölgesinde yaşayanlar, Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarını artırarak Filistinlileri topraklarını terk etmeyi zorlamaya çalıştığını belirtti. Ve son olarak spor. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Digor Tuzluca yolunun 72 ve 73. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik servis solundan karşılıklı olarak sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 1. kilometresine kadar Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol sağlanıyor. Kayseri Nevşehir Yolu'nun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkat olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un batısı, Çanakkale'nin kuzeyi, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye, Ordu, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Artvin, Vardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün, mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 20-33, Bilecik 18-32, Bursa 20-33, Çanakkale 23-35, Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 21-34, Kocaeli 23-34, Sakarya 21-32, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-39, Denizli 26-39, Kütahya 17-33, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 24-36, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 26-32, Burdur 23-36, Hatay 25-32, Isparta 22-36, Kahramanmaraş 23-36, Mersin 28-33, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 20-34, Ankara 19-35, Çankırı 19-36, Eskişehir 17-33, Karaman 19-33, Kayseri 17-33, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 18-33, Konya 21-34, Nevşehir 17-30, Niğde 17-32, Sivas 13-32, Yozgat 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 20-30, Bolu 17-30, Düzce 21-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-34, Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-34, Artvin 18-31, Bayburt 13-34, Çorum 16-32, Giresun 25-28, Gümüşhane 16-36, Ordu 23-28, Rize 24-29, Samsun 21-30, Sinop 22-31, Tokat 17-33, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 16-32, Ardahan 11-26, Bingöl 19-36, Bitlis 16-32, Elazığ 19-37, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 19-34, Iğdır 22-35, Kars 13-26, Malatya 21-36, Muş 19-35, Tunceli 19-37, Şırnak 26-36, Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 27-40, Batman 19-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı yürüttüğü yaz okulu programları, çocuk ve gençleri eğitim, spor, kültür ve sosyal etkinliklerde bir araya getirdi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte bu yıl uygulanan erken uyarı, alarm ve farkındalık çalışmaları sayesinde orman yangını sayısının geçen yıla göre yarıya düştüğünü bildirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu 1. Sekreteri Behnam Saidi, Umman'la uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmediğini ve Boğaz'ın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.382'ye çıktı. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Ligde normal sezon 26 Eylül'de başlayacak. 7-10 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak. Son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Digor Tuzluca yolunun 72 ve 73. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik servis yolundan karşılıklı olarak sağlanıyor. Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu'nun 1. kilometresine kadar Kümbet-Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir Yolu'nun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un batısı, Çanakkale'nin kuzeyi, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Artvin, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güney batısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şaşırmış.
1: Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: hem görmek hem de yakından tanımak için henüz vakit var diyoruz. Bizler sizin kulağınıza hafifçe bu el sanatlarından birkaçını kaçıralım. Sizler de gidip bu el sanatlarının nerelerde yapıldığını bulun. Seyahatlerinize özellikle sırf el sanatlarını görmeyi mutlaka katın. Çinicilik, geleneksel Türk el sanatlarından biri. 16. yüzyılda İznik Çinileri ile zirveye ulaşmış. Çini sanatı motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserler. Yapıların iç ve dış süslemeleri için kullanılan seramiklerden oluşan Çini sanatının malzemeleri kuvars, cam tozu ve kil. Geçmişi Karahanlılara dek uzanıyor. Çini pişirildikten sonra toprağa şekil verilerek elde ediliyor. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan kaplama malzemesi ve bu malzemeye işlenmiş eşyalar da Çini sınıfına giriyorlar. Çinilerde daha çok Anadolu'da kullanılan renkler kırmızı, turkuaz, lacivert, beyaz ve yeşil. En güzel el sanatlarımızdan birisi iğne oyası. Hala pek çok insanın tanıdığı, bildiği ve vazgeçmediği oya, yapma çiçeklerle örgü sanatının birleşmesinden doğmuş. Süslenmek ve ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmış. Tekniği örgü ya da dantel türü de diyebiliriz. Süsleme anlamına gelen oya, çok eski tarihlerden bu yana Türk kadınlarının yaptığı bir sanat olarak biliniyor. Geleneksel el sanatının ve halk kültürümüzün en güzel örneklerinden olan oyalar, özellikle Anadolu'da her genç kızın çeyizinde işleme ve oya bulundurma geleneği sayesinde hala yaşıyor. Oya sanatı olarak günümüze kadar da taşınmasına vesile oluyor. Günümüzde her kızın çeyizinde mutlaka oyası vardır. İşlemesi mutlaka bulunur. Bazen yazma kenarlarını süsler, bazen hiç tahmin etmediğiniz cep telefonlarınızın kılıflarında yer alır. İğne oyası kadar incelikli başka bir geleneksel el sanatımız da kaneviçe. Anneannelerimizin sandıklarından çıkıp hayatımıza yeniden giren kaneviçe. Dükkan vitrinlerinde, moda defilelerinde ve hatta ev dekorasyonlarında görebileceğiniz kaneviçe. Geçmişten günümüze en çok ilgi gören nakış türü. Ruhumuza renk ve tarz katmaya devam eden kaneviçe, kare desenli etamin ismi verilen özel bir kumaşa işlenerek yapılıyor. Etaminin dışında ip incecik yine kareli örtülerle kumaş beze tutturularak etaminin olduğu görevi aynen yerine getirerek, ama etamin kadar kalın değil, daha narin, daha incelikli olan bu ince işe kaneviçe deniliyor aslında. Sabır, emek ve matematik istiyor. Tamamlanmak istenen bir resmin renkli ipliklerle çarpı şeklinde işlenmesiyle oluşturulan son derecede zevkli bir uğraş. Eski zamanların kız çeyizinde olmazsa olmazı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kız çeyizinden kaneviçeniz, iğne oyanız eksik olmasın. Kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla

Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinde Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde geneliyle, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde doğusuyla, gece saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusunda yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 7, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, gece saatlerinde ise 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantının ardından yayınlanan bildiride terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamasında ...çamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, Ahbap Derneği'nin banka hesaplarını mercek altına aldı. 2023 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı yardımlarla ilgili olarak MASAK tarafından hazırlanan raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Lübnan'la İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen müzakerelerin 7. turu tamamlandı. 3 gün süren görüşmelerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden kademeli çekilmesine yönelik planla sınır hattındaki güvenlik düzenlemeleri ele alındı. Lübnanlı kaynak, çevre anlaşması kapsamındaki İsrail askerlerinin çekilmesini öngören pilot bölgelere yenilerinin eklenmesi konusunda uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Pilot bölgelerdeki güvenlik durumunu denetleyecek tarafın belirlenmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğü, tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması ihtimalinde ele aldığı belirtildi. Görüşmelerin ardından yeni tur temasların tarihine ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ve spor, Trabzonspor 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecek. Anlaşmada futbolcunun performansa dayalı primlerle forma satışlarından pay almasına yönelik maddeler de yer alıyor. Mısırlı futbolcu bu arada Trabzonspor'da ilk antrenmanına da çıktı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometre sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un batısı, Çanakkale'nin kuzeyi, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Artvin, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güney batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: biliyor muydunuz?
1: Kara kutu nasıl çalışır? Kara kutu, uçağın uçuşu boyunca bilgileri kaydeden bir cihazdır. Uçağın uçuş yüksekliğini ve hızını, havanın sıcaklığını ve yoğunluğunu, rüzgarın hızını, pilotların konuşmasını ve daha birçok bilgiyi yolculuk boyunca kaydeden bir alettir. Uçak düştüğünde ilk aranan parça kara kutudur. Aslında turuncu kutu dense daha iyi olurdu. Çünkü turuncu daha dikkat çekici bir renk olduğundan kara kutular turuncu renkli yapılırlar. Bu kutuların ezilmeye ve yanmaya dayanıklı olması çok daha sağlam yapılmaları gerekir. Bir kara kutu yıllar sonra bulunduğunda içindeki bilgiler bozulmadan kullanılabilir. Uçak

0: aktif yükler arasındaki enerji transferi olarak tanımlanabilir. Yıldırım konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, bulutlardaki buz kristallerinin sürtünerek elektrik yüklerini meydana getirdiği ve etkileşim sonucunda yıldırım oluştuğu söylenmektedir. Yıldırımla şimşek birbirinden farklı kavramlardır. Şimşekler bulutlar arasında gerçekleşirken, yıldırım bulutlarla toprak arasında ve yaklaşık 1000 kilometre hızla gerçekleşmektedir. Yıldırımın düştüğü bölgede ani ısı değişimleri olur ve sonucunda hortumlar meydana gelebilir.
1: Biliyor muydunuz?
0: LED lambaları nedir? Ne zaman icat edilmiştir? LED, Light Emitting Diode, yani ışık yayan diyot kavramının kısaltmasıdır. İlk olarak 1907 yılında icat edilmiş ve kullanılmıştır. 1962 yılında ise elektronik ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1980-90'lı yıllarda ise LED tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarihlerde LED lambalar yeşil, mavi, beyaz ve sarı olarak çeşitli renklerde üretilmeye başlamıştır ve verimlilikleri artırılmıştır. Günümüzde ise LED lambaların çeşitleri artmış ve kullanım alanları ise yaygınlaşmıştır. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde üretilebilen LED lambaların çok tercih edilme sebebi ise düşük enerji ile uzun süre kullanılabilmesidir. Öyle ki bir adet flaman lambanın kullanım süresi 1500 saat, fluoresan lambanın kullanım süresi 30 bin saat iken LED lambanın kullanım süresi 50 bin saatten fazladır. Hatta Japonların geliştirdiği son LED lamba 100 bin saatten fazla süre kullanılabilmiştir. LED'lerin önemli bir özelliği de çabuk ısınmamasıdır. LED'ler farklı renklerde farklı enerji miktarlarına ihtiyaç duyarlar. Yani kırmızı renkli LED 1,8 volt enerjiye ihtiyaç duyarken, sarı LED 2 volt, yeşil LED 2,2 volt, mavi ve beyaz renkli LED'ler ise 3,6 volt enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Bir insanın gözünü günde ortalama 100 bin kez kırptığını, eğer çok şiddetli hapşırırsak kaburgalarımızdan birini kırabileceğimizi, hapşırmayı engellemeye çalışırsak başımızdaki veya boynumuzdaki damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğimizi, bir pirenin kendi vücudunun 350 katı mesafeye kadar sıçrayabildiğini ve bunun bir insanın futbol sahasının bir ucundan diğer bir ucuna atlayabilmesi kadar olduğunu, idrarın zifiri karanlıkta parladığını, dalmaçyalıların gut olmayan tek köpek cinsi olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer

Yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve yük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında, düzeltiyorum, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarını ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Yetişsin ve Hür Ağbaba sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. İstanbul Valiliği kazada uçağın pilotuyla pilotaj son sınıf öğrencisinin hafif yaralandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaralı pilotun hastanede tedavisine devam edildiği, öğrencinin ise taburcu edildiği öğrenildi. Suriye'nin başkenti Şam'da Ceremana mahallesinde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik planı reddettiği ve bu kararı Amerika Birleşik Devletleri yönetimine resmen ilettiği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde akşam saatlerinde toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese ilişkin yeni yol haritasını görüştüğü belirtildi. Söz konusu planın güvenlik kaygılarını yeterince karşılamadığı gerekçesiyle kabul edilmediği öne sürüldü. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Çekya'nın Hradec Králové takımını 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş maçı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

gezdim bütün bu yolları. Kendimi unuttum, nedenini sormayın. Ben mi yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

Çaplı sözlerim.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36,

Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantının ardından yayınlanan bildiride terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Yetişsin ve Hür Ağbaba sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. İstanbul Valiliği kazada uçağın pilotuyla pilotaj son sınıf öğrencisinin hafif yaralandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaralı pilotun hastanede tedavisine devam edildiği, öğrencinin taburcu edildiği öğrenildi. Suriye'nin başkenti Şam'da Ceremana mahallesinde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik planı reddettiği ve bu kararı Amerika Birleşik Devletleri yönetimine resmen ilettiği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde akşam saatlerinde toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese ilişkin yeni yol haritasını görüştüğü belirtildi. Söz konusu planın güvenlik kaygılarını yeterince karşılamadığı gerekçesiyle kabul edilmediği öne sürüldü. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Çekya'nın Hradec Králové takımını 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş maçı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 7 Ağustos Cuma, saatlerimiz 9.18'i gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız programımızda. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Türkiye kendi modelini yazdı şeklinde yer buluyor bugün manşet haberinin başlığı. IRA, İrlanda Cumhuriyet Ordusu, FARC, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ve ETA, Baskı Yurdu ve Özgürlük Örgütü'nün silah bırakma süreçleri yıllarca sürdü. Arabulucular, üçüncü ülkeler ve uluslararası heyetler devreye girdi. Türkiye ise terör sorununda kendi modelini kurarak kritik bir eşiği aştı. Özay Şendir'in haberi devam ediyor. Kuzey İrlanda'da İran'ın silahsızlanması 11 yıl sürdü. Süreçte 4 farklı ülkeden isim görev aldı. Kolombiya'da FARC'la anlaşma 6 yıl sürdü. 4 ülke anlaşmada rol oynadı. Silahlar Birleşmiş Milletler misyonunun liderliğinde toplandı. İspanya'da 7 yıl süren ETA'nın silah bırakma sürecinde çok milletli 3 sivil toplum örgütü ve Kuzey İrlanda modelinden isimler önemli roller oynadı. Arabulucular, 3. ülkeler, garantör ülkeler katılımıyla uzlaşma sağlanan tüm örneklerde ne silahlar tamamen sustu ne de toplumsal kaynaşma sağlandı. Türkiye'nin bu konudaki en büyük başarısı kendi göbeğini kendisinin kesmesi oldu. Var olan toplumsal kaynaşma, Türkiye'nin süreci götürmedeki kararlı tutumu, sahadaki hakimiyet, Ankara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki tavrı, İmralı'nın bölgeye dair okuması önemli dönemeçleri dönmemizi sağladı. Tavşana kaç, tazıya tut diyenlerle iş yapılamayacağını terör yıllarında gayet iyi öğrendiğimiz için kendi modelimizi yaratmayı başardık deniyor haberde. Rekor oy beklentisi alt başlık çerçeve yasa teklifi için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 15.30'da toplanacak. Komisyondaki görüşmeler teklife imza koymayan partilerin tutumlarını da netleştirecek. Yeni Parti ve Yeni Yol'un eleştirilerine karşın düzenlemeye doğrudan ya da dolaylı bir şekilde destek vermeleri bekleniyor. MHP Genel Başkanı Yardımcısı Fethi Yıldız, teklifin 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaştıracağı görülmekte dedi açıklamasında. Milli Güvenlik Kurulu'ndan terörsüz Türkiye mesajı Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen ve 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. 8 maddelik bildiride istikrar ve refah vurgusuyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Bilgisi de veriliyor haberde. Terörsüz Türkiye stratejik bir vizyon, bir başlık. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşen sorumlulukları bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taşlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öncü kuşak şeklinde veriliyor bir haberin başlığı. Detay şöyle: harp okullarına kadın öğrenci alımının yeniden başladığı 1992 sonrası yetişen öncü kuşaktan 5 subay, general ve amiral rütbesine yükseldi. Son Yüksek Askeri Şura'da Özlem Karapınar ve Armağan Özel'in Tuğgeneral olmasıyla kadınların kuvvet komutanlığı ve genelkurmay başkanlığına uzanan yolu açıldı sevgili dinleyenler. İsrail
Suriye için tehdit. Bu başlığın detayı ise şöyle: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları, ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir dedi. Uluslararası toplumun İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koymasını istedi. Şam'da şiddetli patlama başlığı da var. Detay her iki haberinde 10. sayfada yer buluyor bugün Milliyet gazetesinde. Adalet Bakanı Gürlek, 1993'te uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve aile avukatı Turgut Kazan'la görüştü. Güldal Mumcu, "Hem Sayın Bakanı hem de bu işle görevlendirilmiş ekibi olumlu bulduk. Umarım 33 yıl sonra bu cinayetin tüm bağlantılarını tam manasıyla öğrenmiş oluruz," dedi. Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle de görüştü. Bilgisi veriliyor haberde. Gürlek'in faili meçhul mesaisi başlığı altında paylaşılmış haber Milliyet gazetesinde. Silahların tamamen susmasını savunuyoruz sözleri var bir haberin başlığında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, silahların tamamen susmasını, tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz, dedi. Çerçeve yasa metninin özensiz hazırlandığını da dile getiren Özel, imza atma çabamız yok ifadesini kullandı. Özel, Ankara Güven Park'ta eylem yapan şehit yakınları ve gazilere destek ziyaretinde bulundu. Açıklamaları da burada yapmış. 9 gün önce şikayetçi olmuş İstanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin'in tehdit edildiği gerekçesiyle 9 gün önce emniyete giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Bir böcek ilacı faciası, daha bir ölü. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Annesi Sevda Çanlı yoğun bakımda tedavi görüyor. Soruşturma kapsamında ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE gözaltına alındı. Karşınızda sağlık tanrısı Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen sağlık tanrısı Asklepios'la oğlu ve yardımcısı Telesforos'u birlikte betimleyen 2.20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Kartal avantajı kaptı. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Krolovi'yi deplasmanda devirdi. Kuatara'nın 72'de gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan siyah beyazlı ekibimiz 80'de Semih'in golüyle kazanıp 13 Ağustos'taki rövanş öncesi avantaj yakaladı. Ve Salah depremi, Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için Papara Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Binlerce taraftar tribünleri doldurdu. Mısırlı futbolcu kupalar kazanmaya geldim dedi. En iyi liseler belli oldu. LGS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin en yüksek puandan öğrenci alan liseleri İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek Liseleri oldu. Onları Galatasaray, İstanbul Atatürk Fen, Ankara Fen takip etti. Evet, bu haberle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basını gündem programımız devam ediyor. Akşam gazetesinden paylaşacağız haberler. Parayı şu araya sıkıştırdım müdürüm sözleri var bugün manşetinde gazetenin. Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan dahil 20 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada rüşvet belgelendi. Dosyaya giren kamera görüntülerinde bir kişi müdür Figen Çetin'in dosya dolabına bir tomar para bırakıyor. CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında Ruhsat ve Denetim Müdürü Figen Çetin'in rüşvet aldığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. O sırada Figan Çetin'in şuraya koy da oradan görünmesin dediği şahsında şu araya sıkıştırdım üstüne bir de zarf attım müdürüm dediği duyuluyor. Ayrıca operasyon beklentisine dair konuşmalar geçiyor. Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan gözaltı sonrası çiğ yemedim ki karnım ağrısın demişti. Denetim ve Ruhsat Müdürü Figan Çetin'in 2010'dan beri belediyede çalıştığı ve Temmuz ayında görevden alındığı öğrenildi. Milli Güvenlik Kurulu'ndan refah, güvenlik ve istikrar vurgusu terörsüz Türkiye süreci Milli Güvenlik Kurulu'nun 8 maddelik bildirisine de yansıdı. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminatı için tarihi bir eşik olan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda istişarelerde bulunulduğu vurgulandı. 430 oyla kabul edilir. Çerçeve yasa için kritik gün üst başlığıyla veriliyor haber. Terörsüz Türkiye teklifi bugün komisyonda. Pazar genel kurulda görüşülecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yasa teklifinde 360 milletvekilinin imzası bulunduğuna dikkat çekti. Teklifin önümüzdeki hafta Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülüyor, dedi. Aydınlatılmayan olay kalmayacak. Adalet Bakanlığı karanlıkta kalan iki kritik dosyayı mercek altına aldı. Akın Gürlek kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Oktay için FETÖ'nün parmak izi çıkabilir, peşini bırakmayacağız dedi. Bakan Gürlek, Behçet Oktay ve Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Gürlek, 1993'te Ankara'da bombalı suikastla hayatını kaybeden Uğur Mumcu için de devlet kararlılıkla mücadele edecek, içiniz rahat olsun ifadesini kullandı. 10 gün önce keşfe gitmiş bir diğer başlık bugün akşam gazetesinin birinci sayfasında verilen suikast timindeki FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 10 gün önce Marmaris'e eşiyle dalış yapmaya gittiğini anlattı. Detaylar 17. sayfada veriliyor gazetede bugün sevgili dinleyenler. Yusuf'u komşudaki ilaçlama öldürdü. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Uğur Çanlı evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Babanın hastaneye götürdüğü anne ve çocuğun zehirlendiği belirlendi. Durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ahbabın mağdur ünlüleri başlığı atılmış akşam gazetesinde bugün logonun üzerinde MASAK raporu 38 ünlünün Ahbap Derneği'ne toplam 14,5 milyon bağış yaptığını ortaya koydu. En çok bağış yapan ünlüler birer milyon lirayla Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan ve Sibel Can oldu. Bu isimleri 997.650 lirayla Tolga Çevik izledi. Ali Atay 562.386, Ebru Gündeş 500 bin lira, Somer Sivrioğlu 500 bin lira, Genco Erkal 500 bin, Halit Ergenç 400 bin, Hasan Cankaya 320 bin lira, Danla Bilic 250 bin lira, Can Yaman 250 bin lira vermiş sevgili dinleyenler. 10 numara imza spor haberinin başlığı Mısırlı Yıldız Salah kendisini 2 yıllığına bordo mavili renklere bağlayan imzayı attı. Salah 10 numara giyecek, yıllık 17 milyon avro alacak deniyor haberde sevgili dinleyenler. Kartalı Semih uçurdu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Kralove'yi 1-0
yendi. Evet, Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim. Gazetelerden başlıklarla ardından radyolarınızda olacağız.

Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basını gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşıyoruz haberler. Gizlilik ihlaline ortak tavır başlığı var bugün manşetinde. Manşet haberinde gazetenin fezleke içeriği ifşa edildi, dokunulmazlıkların kaldırılması istendi üst başlığıyla veriliyor haber. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni parti lideri Özgür Özel ve milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekenin açıklanmasına tepki gösteren partiler ortak tavır aldı. Savcılığın rüşvet soruşturması yürütüldüğü yönündeki fezlekesine karşı partilerin temsilcileri genel kurulda kürsüye gelerek konuştu. Açıklamalarda fezleke evrakları gizli bir şekilde meclise gelir, muhatabına teslim edilir, İçerik ifşası kabul edilemez vurgusu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Tekin Bingöl, masumiyet karinesi için bütün gruplar ortaklaşmıştır. Kürsü dokunulmazlığına bile fezleke gönderiliyor. Bu akıl almaz bir durum, dedi konuşmasında. Özgür Özel, büyük zulüm görüyoruz, diyor açıklamasında. Yeni parti lideri Özgür Özel, özlük hakları için günlerdir eylem yapan şehit yakınlarıyla gazileri ziyaret etti. Özel, sizlerin yanına varamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız, dedi. Partisine yönelen baskıları da anlatan Özel, büyük bir zulüm görüyor partimiz ifadelerini kullandı. Buradan uzlaşı çıkmaz, açılım süreci kapsamında hazırlanan taslak tartışma yarattı. Çerçeve yasa taslağını değerlendiren yeni parti lideri Özel, kötü hazırlanmış bir teklifle karşı karşıyayız eleştirisinde bulundu. Hukukçu Afşin Hatipoğlu ise, buradan uzlaşı çıkmaz, teklifle kanunların genelliği ve eşitliği çöpe atılmış durumda, dedi. Ümit Özdağ da PKK silah bıraktık demiyor, diyor açıklamasında. Referandum yapın, millet karar versin, bir diğer başlık. Yeni açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya Milli Merkez, Boğaziçi Aydınları Topluluğu ve Çağdaş Demokratlar grubundan tepki geldi. Ortak açıklamada, bırakın Türk milleti yapılacak bir referandum vasıtasıyla karar verebilsin çağrısı yapıldı. Ek hesaba yüklendik. Yeni yüksek enflasyon nedeniyle toplumun geniş kesimi borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Alım gücü düşen yurttaş bireysel kredi ve kredi kartlarının ardından ek hesaba yüklendi. Kredili mevduat hesabı Nisan-Haziran 2025'e yıllık olarak %52,4 artarak 918,7 milyar liraya çıktı. Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerindeki yıllık artış ise %46'ya ulaştı. %46'yı aştı, deniyor haberde. İhalede rüşvetle mücadele sözü, araç muayene hizmetlerinin özelleştirme ihalesinde teklif sahiplerinden OECD rüşvetle mücadele sözleşmesi kapsamında taahhütname alındığı ortaya çıktı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, ihaleye katılan firmaların tümünün taahhüt verdiğini açıkladı. Üniversite hakları askıya alındı. Ege Üniversitesi yönetimi anayasanın güvencesindeki önceden izin almadan toplantı ve gösteri hakkını yok sayarak izin koşulu getirdi. Üniversitelerin böyle bir karar alma yetkisi yoktur diyen hukukçular, akademisyenlere gözdağı verildiğini belirtti. Öğrenciler seçenek bulamıyor. Her şey %5 için üst başlığıyla paylaşılmış eğitim haberi. LGS yerleştirme sonuçları okullar arasındaki eşitsizliği derinleştirirken düşük puan alan öğrencilerin seçeneklerini kısıtladı. Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, yarışın kazananı ilk %5 oldu. Okullarsa ekonomik eşitsizliğin en somut görüldüğü yerler haline geldi, dedi. Mumcu'nun katillerini ortaya çıkarın, faili meçhul dosyaları aydınlatma sözü veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen yazarımız Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Güldal Mumcu, tetikçi ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması talebimizi ilettik, Sayın Bakanı ve ekibi olumlu bulduk açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray'da stok restleşmesi, Pentagon'un İran saldırıları sonrası mühimmatın azaldığı yönünde hazırladığı rapor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, stoklarının yeterli olduğunu savunarak bilgi sızdıranları uzun hapis cezalarıyla tehdit etti. Trump'ın hedefinin Savunma Bakanlığı olduğu ileri sürüldü. Son bir başlığı paylaşalım. Cumhuriyet gazetesinden: kuzeyde savaş kızışıyor. Kiev-Moskova hattında çatışmalar şiddetini artırdı. Rusya, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisinin Karadeniz'de vurduğunu açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın iç kısmındaki Başneft, Novolibe, Slavnet, Yonos rafinerilerini vurdu deniyor haberde sevgili dinleyenler. Evet, bu haberle noktaladık Cumhuriyet gazetesini. Sabah gazetesine göz atalım. Silahlar susunca Gabar rekor kırdı. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, huzur iklimiyle birlikte Türkiye'nin petrol üretim üssü oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin simgesi haline gelen Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varille tarihi rekora ulaştı. Terörsüz Türkiye süreci Doğu ve Güneydoğu'nun kaderini de değiştirdi. Güven ortamı sayesinde bölgede sismik araştırmalara başlayan Türkiye Petrolleri Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptı. Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'daki sahalar aracılığıyla 5 yılda toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi. Bölgedeki petrol üretimi yeni kuyuların açılmasıyla rekor tazeledi. Günlük üretim 83.300 varile ulaştı. Rekoru duyuran Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu, diyor. Türkiye ekonomisine 25 milyarlık katkı, alt başlık. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yapan Enerji Bakanı Bayraktar, Irak petrol boru hattından yılda 25 milyar lira gelir elde edileceğini belirtti. Bayraktar, 2028'de 16 milyon haneye milli gaz verilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Bölgesel gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıdan sonra yayımlanan 8 maddeli kritik bildiride FETÖ'nün tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin sürdürüleceği vurgulandı. Annelerin gözü yolda. Diyarbakır'da yıllardır evlat nöbeti tutan anneler sabaha konuştu. Devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Şimdi gözlerimiz kapıda, dağdaki çocuklarımızın dönmesini bekliyoruz. Kazanan kardeşlik olacak, diyor anneler. Üsküdar'da oy sayımı skandalı yargıda. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçiminde büyük usulsüzlük yaşandı. CHP'li Ali Aral'ın, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yer aldığı pusulaları keyfi gerekçelerle geçersiz sayması yargıya taşındı. FETÖ'cü hainin suikast provası. Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin itiraflarında darbe toplantıları ve mahrem imamları sır gibi sakladığı ortaya çıktı. Karatepe'nin darbeden 10 gün önce Marmaris'te bir otelde kalarak keşif yaptığı iddia edildi. Zincirleme rüşvet Özel'e uzanıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel için Adalet Bakanlığı'na gönderilen dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesinde tarihi geçecek suçlamalar var. Hakkında rekor fezleke bulunan Özgür Özel'le ilgili son suçlamalar yenilir yutulur gibi değil. Öyle bir zincirleme menfaat ilişkisi kurulmuş ki tepeden tabana herkes suçun parçası olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'ya, Bursa'dan Menemen'e, Uşak'tan Ankara'ya dosyada yok yok, Özgür Özel kurtulmak için 4 suç arkadaşını feda edebilir, diyor Mahmut Övür yazısında. Detayları 12. sayfada bugün Sabah gazetesinde. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında bugün iç cephe kale gibi şeklinde başlık var. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sürekli iç cephe vurgusu yaptı. Bugün terörsüz Türkiye hayali gerçekleştiyse iç cephenin kale gibi sağlam oluşu sayesindedir, diyor değerlendirmesinde Yavuz Donat. 13. sayfada veriliyor
vitrin yazısı. Vicdansız üvey baba Emre'yi katletti. Afyonkarahisar'da 6 ay önce yüksekten düştüğü iddia edilen Yunus Emre'nin üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cani baba ve delil karartan dede tutuklandı. Ünlülerin 14 milyonluk bağışı nerede sorusu var. Haberde Haluk Levent suç örgütü soruşturmasında Ahbap'a yapılan bağışlar mercek altına alındı. MASAK raporuna göre deprem felaketinin ardından çok sayıda ünlü isim Ahbap'a 14 milyon liranın üzerinde bağış yaptı. Savcılık toplanan paraların akıbetini inceliyor. Son bir haber paylaşalım. Spor haberi: Kartal 10 kişiyle Çekya'yı fethetti. Skor 1-0. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Krolovei'yi 10 kişiyle yendi. 71. dakikada Kuattara kırmızı kart gördü. 80'de Semih Kılıçsoy golünü atarak siyah beyazlara avantajı getirdi. Rövanş 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak sevgili dinleyenler. Evet, Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Veda ediyoruz programımıza. Sizlere mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik ettik sizlere. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek güzel bir gün diliyoruz efendim. Esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30

derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud'la bir araya gelmesi ve görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, yatırım projeleri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüşme yapması öngörülüyor. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, bir zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklifle çocukların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ve koruyucu tedbirlerin artırılması öngörülüyor. Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine bugün devam edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan maaş farklarının bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Ödemeler için ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin olarak taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini, anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet kaynakları 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu açıkladı. Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Ağustos ayı içerisinde iki tutulmayla birlikte yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseid Göktaşı yağmuru gözlemlenecek. Uzmanlar özellikle ay ortasında şehir ışıklarından uzak bölgelerde saatte onlarca göktaşının görülebileceğini belirtiyor. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Çekya'nın Hradec Králové takımını 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş maçı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un batısı, Çanakkale'nin kuzeyi, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye, Ordu, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Artvin, Vardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 30 derece. Antalya, Finike'de 29, Mersin, Anamur, Antalya, Kaş ve Muğla, Fethiye'de 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman ve Giresun'da 27 derece. Artvin, Hopa, İzmir Dikili, Rize, Balıkesir Ayvalık, Ordu Altınordu ve Muğla Datça'da 26, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Sinop, Samsun Atakum Bölge ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 25 derece. Bitlis Tatvan Liman, Çanakkale, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Muğla Bodrum, Aydın Kuşadası ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 23 derece. Kastamonu İnebol'da 22, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Düzce Akçakurca'da 21, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Depreme karşı güvenli bir binanın inşası için uyulması gereken standartlar vardır. Bu standartlar yaşam alanlarımızı güvenli kılar. Yapı güvenliğini oluşturan etmenlerin her biri birbirini tamamlar. Tüm standartlara uyum sağlayan yapı elemanlarının varlığıyla binanız deprem güvenliği taşır. Ancak standartlardan biri eksikse binanız risk altındadır. Deprem güvenliği için yapılarınızın risk analizini yaptırın. Hayatınız ve sevdiklerinizi riske atmayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 28.

39, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinde Van Gölü'nde fırtına hamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde geneliyle, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde doğusuyla, gece saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusunda yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 7, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, gece saatlerinde ise 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir araya gelmesi ve görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, yatırım projeleri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüşme yapması öngörülüyor. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, bir zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklifle çocukların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ve koruyucu tedbirlerin artırılması öngörülüyor. Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine bugün devam edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan maaş farklarının bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Ödemeler için ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin olarak taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini, anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Tayland'ın Montaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet kaynakları 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu açıkladı. Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Ağustos ayı içerisinde iki tutulmayla birlikte yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseid Göktaşı yağmuru gözlemlenecek. Uzmanlar özellikle ay ortasında şehir ışıklarından uzak bölgelerde saatte onlarca göktaşının görülebileceğini belirtiyor. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Çekya'nın Hradec Králové takımını 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş maçı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina mevsimi sağanak yağışlı 36, Belgrad az bulutlu ve açık 37, Berlin parça bulutlu 22, Helsinki sağanak yağışlı 21, Kiev parça bulutlu 35, Kopenhag parça bulutlu 20, Londra parça bulutlu 24, Madrid az bulutlu ve açık 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Paris az bulutlu 26, Priştine açık 32, Roma mevsimi sağanak yağışlı 38, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Sofya hafif sağanak yağışlı 30, Tiran mevsimi sağanak yağışlı 37, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Viyana sağanak yağışlı 27 ve Zürih az bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman açık 32 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 38, Astana parça bulutlu 27, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü az bulutlu 33, Bişkek açık 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil az bulutlu 31, Kerkük az bulutlu ve açık 45, Kuveyt az bulutlu ve açık 49, Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 36, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis mevsimi sağanak yağışlı 33 ve Tokyo parça bulutlu 34 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 37 derece, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 29, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Sydney az bulutlu 17 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu ve açık 37 derece, Frankfurt az bulutlu 26, Gümülcine az bulutlu ve açık 35, Kırcaali mevsimi sağanak yağışlı 34, Köln parça bulutlu 23, Komrat az bulutlu ve açık 36, Köstence az bulutlu 34, Münih parça bulutlu 23, Podgorica az bulutlu ve açık 38, Selanik az bulutlu ve açık 37, Şumlu mevsimi sağanak yağışlı 33, Taraklia az bulutlu ve açık 37, Valkaneş az bulutlu ve açık 37, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Gazimagosa az bulutlu 34, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis

38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Dış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan ve saat 10.10'da meydana gelen sarsıntı, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanıyor. Komisyon, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Başkanlığı'nda bugün saat 15.30'da görüşmelere başlayacak ve toplantı iş bitimine kadar devam edecek. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Suudi Arabistan'da üçlü bir ortak savunma anlaşması imzalayacak. İmza töreninin Mekke'de imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın adı Mekke Anlaşması olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli husulerin dün Mağrib ve Hadramevt vilayetlerinde konuşlu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı saldırısında 17 asker ve subayın hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta'yı çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Meta ise karara katılmadığını ve temize gideceğini açıkladı. Ve spor, Gençler Birliği Spor Lisesi, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 64 takımla Suzhou kentinde düzenleyeceği organizasyon 17-26 Ekim tarihlerinde yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un batısı, Çanakkale'nin kuzeyi, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Osmaniye, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Amasya, Artvin, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177

0: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimize fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan ve saat 10.10'da meydana gelen sarsıntı, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanıyor. Komisyon, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Başkanlığı'nda bugün saat 15.30'da görüşmelere başlayacak ve toplantı iş bitimine kadar devam edecek. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Suudi Arabistan'da üçlü bir ortak savunma anlaşması imzalayacak. Anlaşmanın Mekke'de imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli husulerin dün Mağrib ve Hadramevt vilayetlerinde konuştuğu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı saldırısında 17 asker ve subayın hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta'yı çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Meta ise karara katılmadığını ve temize gideceğini açıkladı. Ve spor, Gençler Birliği Spor Lisesi Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 64 takımla Suzhou kentinde düzenleyeceği organizasyon 17-26 Ekim tarihlerinde yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina mevsimi sağanak yağışlı 36, Belgrad az bulutlu ve açık 37, Berlin parça bulutlu 22, Helsinki sağanak yağışlı 21, Kiev parça bulutlu 35, Kopenhag parça bulutlu 20, Londra parça bulutlu 24, Madrid az bulutlu ve açık 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Paris az bulutlu 26, Priştina açık 32, Roma mevsimi sağanak yağışlı 38, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Sofya hafif sağanak yağışlı 30, Tiran mevsimi sağanak yağışlı 37, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Viyana sağanak yağışlı 27 ve Zürih az bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman açık 32 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 38, Astana parça bulutlu 27, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü az bulutlu 33, Bişkek açık 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil az bulutlu 31, Kerkük az bulutlu ve açık 45, Kuveyt az bulutlu ve açık 49, Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 36, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis mevsimi sağanak yağışlı 33 ve Tokyo parça bulutlu 34 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 37 derece, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 29, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Sydney az bulutlu 17 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu ve açık 37 derece, Frankfurt az bulutlu 26, Gümülcine az bulutlu ve açık 35, Kırcaali mevsimi sağanak yağışlı 34, Köln parça bulutlu 23, Komrat az bulutlu ve açık 36, Köstence az bulutlu 34, Münih parça bulutlu 23, Podgorica az bulutlu ve açık 38, Selanik az bulutlu ve açık 37, Şumlu mevsimi sağanak yağışlı 33, Taraklia az bulutlu ve açık 37, Balkaneş az bulutlu ve açık 37, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Gazimagosa az bulutlu 34, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 30 derece. Antalya, Finike'de 29, Mersin, Anamur, Antalya, Kaş ve Muğla, Fethiye'de 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman ve Giresun'da 27 derece. Artvin, Hopa, İzmir Dikili, Rize, Balıkesir Ayvalık, Ordu Altınordu ve Muğla Datça'da 26, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Sinop, Samsun Atakum Bölge ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 25 derece. Bitlis Tatvan Liman, Çanakkale, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Muğla Bodrum, Aydın Kuşadası ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 23 derece. Kastamonu İnebol'da 22, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Düzce Akçakurca'da 21, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre.

Süre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Ağustos Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün,
mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirme hedeflediğini belirterek, 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerin yüzyılı yapacağız dedi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluboğlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Toroslar mevkii, Kırklareli, Amasya, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum ve Amasya hariç, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kastamonu, Karabük ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun aziz ve kıymetli dinleyenleri, gönüllerimizi aynı muhabbet ikliminde buluşturan bir cuma gününde Hakikat Ezgileri programımızda hepinizi sevgiyle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün yine gönül dünyamıza açılan müstesna bir kapının mübarek bir cuma gününün huzurundayız. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Öyleyse geliniz bu güzel günü yalnızca haftanın bir günü olarak değil, gönüllerin birbirine yaklaştığı, duaların semaya yükseldiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, Rabbimize yönelişimizin tazelendiği bir rahmet vesilesi olarak görelim. Tekrar cumamız mübarek, dualarımız kabul, gönüllerimiz huzurla dolsun diyorum efendim. Malumunuz sefer ayı içerisindeyiz. Bir önceki programda da bahsetmiştim. 15 Temmuz tarihi itibariyle sefer ayı başlamış oluyor. 14 Ağustos Cuma günü itibariyle de Rebiyül Evvel ayına girmiş olacağız. Sefer ayına istinaden şunu söylemiştim bir önceki programda da. Uğursuzluk anlayışına dair bir toplum içerisinde böyle bir kanı oluşmuştu malumunu bahsetmiştim. Buna dair de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini beyan etmiştim. Yine hatırlatıyorum. Bu aya dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir uğursuzluğun olmadığını beyan etmiştir. Böylelikle Safer ayı içerisinde de yine bize düşen her günü dua, ibadet, iyilik, güzel ahlak ve gönül temizliğiyle bereketlendirmektir bu ay içinde. Böyle söylemek lazım. Hemen peşi sıra gelecek olan ay olan Rebiyül Evvel ayında da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrifini hatırladığımız Mevlid-i Şerif Kandili'ni icaz idrak edeceğiz. Hangi güne denk geliyor onu da paylaşayım sizlerle. 24 Ağustos Pazartesi günü de Mevlid Kandili'ni Allah nasip ederse kutlamış olacağız inşallah diyelim. Hakikat Ezgileri programında malumunuz her hafta bir konuk stüdyomuzda ağırlıyor idik. Ama bu hafta bir konuk almak istemedik, düşünmedik. Sadece bir sohbet ve tasavvuf sohbeti ve ilahilerin, türkülerin, irfani türkülerin olacağı bir program bu hafta için böyle bir şey planlamış olduk. Ben Deniz Hamit Alp, Hakikat Ezgileri programı yapımcı ve sunucusu olarak her hafta Cuma günü 14.20'de sizlerle birlikte oluyoruz. Sözü çok uzatmadan bir ilahiyle başlayalım. Daha sonra da bu haftaki sohbet konumuz Kur'an-ı Kerim'e dair olacak. Ona dair hadislerin, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da Kur'an'ı övdüğüne dair ayet-i kerimelerin ve din alimlerinin, evliyaların Kur'an'a dair beyanlarının paylaşılacağı bir program hazırladık. Öncelikle bendenizden Hazreti Yunus Emre'ye ait sözleri ben yürürüm yani ilahisini dinleyelim daha sonra tekrar sohbetlerle devam edelim efendim.

Evet değerli dinleyiciler, bendeniz Hamit Alp'ten bir ilahi dinlediniz. Ben yürürüm yane yane ilahisini sizler için seslendirmiş olduk. Efem Hakikat Ezgileri programında bu haftaki sohbet konumuz Kur'an-ı Kerim'e dair önemiyetiyle ilgili, onunla ilgili birçok şeyi konuşmak istediğimiz bir program hazırladık. Yüce Rabbimiz insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için peygamberler göndermiş, onlara da ilahi kitaplar indirmiştir. Bu ilahi kitapların sonuncusu ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an sadece okumak için gönderilmiş bir kitap değildir. O yaşanmak, anlaşılmak, hayatımıza yön vermek için indirilmiştir. Rabbimiz Sümer suresinin 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kur'an bize sadece ibadetleri öğretmez, ahlakı öğretir, merhameti öğretir, anne babaya saygıyı öğretir, komşuluk hukukunu öğretir, kul hakkından sakındırır. Bugün insanlar huzuru farklı yerlerde arıyor. Oysa gerçek huzurun adresini Rabbimiz Ra'd suresinin 28. ayetinde bildiriyor. Efendim ne demiş Allah Teala? Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmak ile huzur bulur. Dolayısıyla bu aslında çok da önemlidir. Toplumdaki herkesin bunun bilincinde olmasını arzu ediyorum. Ne kadar Cenab-ı Allah'ı dilimizde, kalbimizde, gönlümüzde dile getirirsek, onunla beraber olursak, tefekkür edersek, devamlı bu manada bir düşünce halinde olursak, böylelikle kalplerde bir huzur içerisinde olacağı zaten ayetten de bunu beyan etmiş Cenab-ı Mevla. Dolayısıyla Kur'an okumak sadece sevap kazanmak değildir. Kur'an insanın gönlünü temizleyen, aklını aydınlatan ve kalbini yumuşatan bir ilahi nurdur. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buhari'den geçen bir hadistir bu da efendim. Sahih hadistir. Bir daha tekrar etmiş olmak istiyorum. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu ne güzel bir müjdedir. Öyleyse kendimize şu soruyu soralım. Bugün Kur'an'dan kaç ayet okuduk? Okuduğumuz ayetlerden hangisini hayatımıza taşıdık? Rabbim bizleri Kur'an'la yaşayan, Kur'an'ı seven, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin diyorum efendim. Amin diyelim. Bu duamıza da lütfen siz de böyle iştirak edin. Dolayısıyla Kur'an'ın önemiyetini program içerisinde birçok ayetlerle, hadislerle aksedeceğim. Malum toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumaya mı okuyamayan, yani bilmemesi sebebiyle olan birçok kişi de olabilir. Bu vesileyle bunun mealini de ben de okumak, anlamak, Allah Teala ne anlatmış, neyi yasaklamış, neyi sevap kılmış, neyi müjdelemiş, ne buna dair birçok şey içerisinde bulacaksınızdır. Hiç olmasa Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealinden okumanızı istirham ediyorum. Ona dair de çok eski kaynakların Türkçe çevrilişinde bir teknik bir sorun olabilir. Yani anlaşılırlığı noktasında bir zorunluluk olabilir ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın yayınladığı Türkçe meal Kur'anları var. Ben de oradan ara sıra meal okumalarını yapmış oluyorum. Sizlere de tavsiyem meal okumaları için Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an meallerini okursanız emin olun çok rahat anlayacaksınız, kavrayacaksınız. Bazı ayetlerin aşağıda da açıklamaları oluyor. Ona da izahatlar da yapılmış. Bu mahalde size de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mahalle okunmasını da tavsiye ediyorum. Yine ilahilerle devam edelim. Şimdi yine bir ilahi size dinletelim. Efendim canım kurban olsun senin yoluna Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitapla yazılmış bir ilahi sözüdür. Yine bendenizden dinleyeceksiniz. Canım kurban olsun senin yoluna.

Evet, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda her hafta Cuma günü saat 14.20'de sizlerleyiz değerli dinleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim'e dair sohbetler ediyor idik. Malum ilahi öncesi şunu bahsetmiştik, en azından meal okumamızı tavsiye etmiştik. Bu konu üzerinden yine devam edelim. Efendim Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği son ilahi kitaptır. Onu okumak başlı başına bir ibadettir. Her harfine bir sebap vardır. Ancak Kur'an'ın gönderiliş gayesi yalnızca okunması değil, anlaşılması ve yaşanmasıdır. Bunu da bir önceki sohbette de beyan etmiştim. Rabbimiz birçok ayette bizlere Kur'an üzerine düşünmeye davet eder. Yine buna dair ayetlerden Zümer suresi 27. ayette de şöyle buyurur. Andolsun biz Kur'an'da insanlar için her türlü misal verdik. Umulur ki öğüt alırlar. Yine bir ayette de şöyle buyuruyor Cenab-ı Mevla. Onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? Nisa suresi 82. ayette. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'la ilgili olan ayetler. Yine Sad suresi 29. ayette. Bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sad suresi 29. ayette de meal kısmında da Cenab-ı Mevla böyle bir emirde bulunuyor. Yine dikkat ederseniz Rabbimiz bizden sadece okumamızı değil anlamamızı üzerinde düşünmemizi istiyor. Meal Kur'an'ın kendisi değildir. Kur'an'da bir dil aktarılmış anlamdır. Hiçbir meal Kur'an'ın bütün inceliklerini tam olarak yansıtamaz. Ancak meal Kur'an'ın mesajını anlamaya açılan önemli bir kapıdır. İmam Gazali İhya-i Ulumuddin'de Kur'an okumanın en önemli gayelerinden birinin tefekkür olduğunu söyler. Ona göre insan okuduğu ayetleri sanki kendisine hitap ediliyormuş gibi okumalıdır. Bu da çok önemli değerli dinleyiciler. Meali de okusanız, Arapçasını da okusanız ne anlatmak istiyor, ben buradan ne ders çıkarmalıyım, ne hata ettim gibi de bu manada da bir kendi içimizde, dünyamızda da bunu düşünmemiz gerektiğinde İmam Gazali'nin de beyanında da anlaşılıyor. Yine büyük müfessirlerden Fahrettin Er-Razi Hazretleri de Kur'an'ın asıl maksadının insana hidayete ulaştırmak olduğunu ifade eder. Bunun yolu ise anlamaya çalışmaktan geçer diyor. Kim diyor efendim bu sözü? Büyük müfessir Fahrettin Er-Razi Hazretleri diyor bunu da. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesini, kendimizle bunu bağdaştırması gerektiğini de izah etmiş olduk. Umarım, ümit ederim ki Kur'an-ı Kerim'i Arapça da olsa günde 1-2 sayfa okumanızı tavsiye ediyorum. Yine kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an okumak büyük bir nimettir. Ancak önemli olan sadece okumak değil, doğru okumak da önemlidir. Bu kısmı da çok önemli. Yine Müzzemmil suresi 4. ayette Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın ona hitabında Kur'an'ı tertil üzere oku, yani tane tane oku babında bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e hitaplı Müzzemmil suresinde böyle buyuruyor. Kur'an'ı tertil üzere tane tane oku demiş. Bunu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetlerden böyle bir ayet var. Efendim Hazreti Ayşe validemizin bir rivayette anlatımında Resulullah Kur'an'ı öyle tane tane okurdu ki isteyen ayetleri sayabilirdi. Bugün bazen çok sayfa okumaya gayret ediyoruz ama işte bu tarafından da bakılması gerekiyor. Tane tane, sakince, anlayarak okunması gerekiyor. Bunu da sizlere nazlarını tavsiye niteliğinde söylemiş oldum. Bu sefer de bir türkü armağan edeyim istiyorum size. Yine bendenizden bir türkü dinleyeceksiniz efendim. Bu eserleri daha önce seslendirmiştim. Bu canlı yayında okumuyoruz ama Gel Ha Gönül Havalanma diye bir İrfan türküsü okumuştum. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum efendim.

Erzincan türküsüydü burada. Buradan da bütün Erzincanlılara selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Güzel bir İrfan türküsüydü. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgilerinde bu haftaki program içerisinde Kur'an-ı Kerim'in önemiyeti, ona dair ayetler, ona dair hadis-i şerifleri paylaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in meal okunmasını da biraz izahatta da bulunduk. Kur'an-ı Kerim'e dair tasavvuf büyüklerinin de önemli notları var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bir yerde bir beyanında ben Kur'an'ın kölesiyim. Hazreti Mustafa'nın, Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım şeklinde bir beyanda bulunmuş. Yine Peygamber Efendimizin ahlakıyla ilgili bir sualde Hazreti Ayşe annemiz, validemiz şöyle buyurmuşlardır. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor Hazreti Ayşe annemiz. Bu hadis-i şerifte Müslüm'den rivayet edilmiştir, bize aktarılmıştır. Dolayısıyla bizim de hedefimiz bu olmalı. Kur'an'ı okumalıyız, Kur'an'ı anlamalıyız. Kur'an gibi yaşamaya gayret etmeliyiz. Rabbimiz bizleri Kur'an ahlakıyla yaşayan kullarından eylesin. Gerçek tasavvuf Kur'an'dan ayrı, yani gerçek tasavvuf Kur'an'dan ayrı düşünülemez. Kur'an gönülleri diriltir, öfkeyi merhamete, kibri tevazuya, hasedi muhabbete dönüştürür. Kur'an okuyan insan sadece sesini güzelleştirmez, ahlakını güzelleştirir, konuşmasını güzelleştirir, yürüyüşünü güzelleştirir. Bütün hayatını bu manada riayet edeceğini düşünüyoruz. Kur'an'dan da ümit ederim siz de Kur'an bittikten sonra bir meal, bir Kur'an Arapçasından okumak nasip olur diyelim. Yine ilahilerle devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Bir dahaki hafta çok değerli bir program konuğunu ağırlayacağız. TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Ömer Faruk Güney beyefendiler bir dahaki hafta stüdyoda yayında konuk sanatçı olarak gelecekler. Onun o güzel sesinden bir ilahiyi size dinletmek istiyorum. Çok güzel de seslendirmiş. Çağırırım ey dost seni, ilahisini dinleyeceksiniz efendim.

Değerli dinleyiciler, Ömer Faruk Güney'den Çağırırım Ey Dost Seni ilahisini dinlediniz. TRT Ankara Radyosu'nda değerli bir üstadımızdır. Bir dahaki haftaki Hakikat Ezgileri programında konuk olarak gelecek. İnşallah sizlerle buluşturacağız. Yine program içerisinde bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşuyoruz. Ayetlerle, hadislerle Kur'an'ın önemiyetini anlatmaya gayret ediyoruz. Allah'ım bizi doğru sözlerle, doğru cümlelerle telaffuz etmeyi nasip eylesin. Efendim, Kur'an bizden ne ister diye bir şey konuşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizden öncelikle iman ister. Sonra güzel ahlak sahibi olmamızı ister. Doğru sözlü olmamızı ister. Kul hakkından sakınmamızı ister. Bu ister cümleleri ayetlerden ayrıştırılarak beyan ettiğim şeyler ve Cenab-ı Allah Kur'an'da koyduğu kurallara göre seçerek izah etmeye çalışıyorum. Yine yetimleri gözetmemizi ister. Anneye babaya öf bile demememizi ister. Böyle bir ayet-i kerime var. Anneye ve babaya öf bile demeyiniz diyor. İyilik edip kötülükten sakındırmamızı ister. Kur'an en büyük daveti yine şudur: Allah'a kul ol, insana faydalı ol, ahireti unutma. Her gün kendimize küçük bir hedef koyalım. Yani mesela Kur'an okumayla ilgili. Bugün bir sayfa Kur'an okuyayım, bir ayetin meanını öğreneyim, bir emrini hayatıma uygulayayım. İşte o zaman Kur'an bizim hayat kitabımız olur. Bunu lütfen kendinize destur etmenizi tavsiye ederim diye ediyorum efendim. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a dair şunu beyan ediyor. Müslüm'den alınan, rivayet edilen: Kur'an okuyunuz, çünkü Kur'an kıyamet günü onu okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir diye beyanı var, hadis-i şerif var. Dolayısıyla çok önemli, bir daha tekrar etmek istiyorum. Kur'an okuyunuz, çünkü Kur'an kıyamet günü onu okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Bu çok önemli, lütfen bunu da kulak ardı etmeyin değerli dinleyiciler. Kur'an'ı anlayan, yaşayan, onu gelecek nesillere aktaran kullardan eylesin Cenab-ı Mevla bizi. Kur'an'ın nurundan ayırmasın. Hepinizi yani bu manada Kur'an okumaya davet ediyorum. Yine büyük şairimiz, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an'a dair bir şiirini de arz etmek istiyorum size. Kur'an'ın nurundan diye başlığı da böyle geçiyor. Bir nur doğar gönüllere, adı Kur'an'dır her dem. Karanlığı dağıtır o, rahmet olur aleme hem. Bir harfinde nice hikmet, nice sır gizlemiştir. Onu anlayan gönüller Rabbine yönelmiştir. Kimi gözler okur onu, kimi diller söyler de, en güzel tilavet ise yaşanandır ömründe. Şiirin devamı var efendim. Ben yine bir ilahiyle size ya da bir irfan türküsüyle eşlik edeyim. Daha sonra şiirin devamını, hatta şiiri tekrar da icra edebiliriz. Bir irfan türküsüyle sizlerle birlikte olacağız. Benim adım Dertli Dolap. Aynı zamanda aslında halk müziğinde ve ilahi formunda, tasavvuf müziğinde de icra edilen bir ilahi. Yine Yunus Emre Hazretlerine ait sözleri. Benim adım Dertli Dolap diyeceğiz efendim.

Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgilerinde ilahilerle, tasavvufi sohbetlerle, şiirlerle devam ettiğimiz programımızda ilahi öncesinde Mehmet Akif Ersoy'a ait bir Kur'an-ı Kerim'e hitaplı yazdığı bir şiiri seslendirmiştik. Onu tamamını tekrar okumak istiyorum. Bir nur doğar gönüllere, adı Kur'an'dır her dem. Karanlığı dağıtır, o rahmet olur aleme hem. Bir harfinde nice hikmet, nice sır gizlemiştir. Onu anlayan gönüller Rabbine yönelmiştir. Kimi gözle okur onu, kimi dille söyler de, en güzel tilavet ise yaşanandır ömründe. Bir ayeti umut olur, bir ayeti gözyaşı, kalpleri diriltir daima Hakk'ın sonsuz armağanı. Okudu der ilk emriyle başladı ilahi kelam, İlim ile yüksel dedi, açtı insana her makam. Ey gönül, gel sarıl artık, bırak dünya telaşını. Kur'an olsun yol arkadaşın, nurlandırsın her yaşını. Rabbim bizleri ayırmasın bu mukaddes kelamdan, mahşerde mahrum etmesin Kur'an'ın şefaatinden. Allah rahmet etsin Mehmet Akif Ersoy, Kur'an-ı Kerim'e dair yazdığı şiirini de sizlere paylaşmış oluyorum. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Program içerisinde de anons ettiğim gibi bir dahaki hafta Ömer Faruk Güney, TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısını konuk olarak alacağız. Umarım Kur'an-ı Kerim'e dair konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz programdan keyif almışsınızdır. Cenab-ı Allah bu programda hepimize, gönüllerimize Kur'an sevgisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sevgisini nasip dar eylesin diyorum. Son olarak da kimse bana yar olmaz, yaran olmaz İrfani türküsünü okuyarak veda ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.

0: 가봐도록.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda

kutusunda ise 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi,
Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yarış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını, huzur, kardeşlik ve aile değerlerin yüzyılı yapacağız dedi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Krolevle takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-21 derece. Atina mevzi sağanak yağışlı 26-36. Berlin parçalı bulutlu 14-22. Helsinki sağanak yağışlı 13-21. Kiev parçalı bulutlu 21-35. Kopenhag parçalı bulutlu 13-20. Londra parçalı bulutlu 15-24. Madrid az bulutlu ve açık 23-37. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32. Paris az bulutlu 14-26. Priştine açık 19-32. Roma mevzi sağanak yağışlı 26-38 derece. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31. Sofya hafif sağanak yağışlı 22-37. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Viyana sağanak yağışlı 19-27. Zürih az bulutlu 16-26 derece. Amman açık 18-32. Aşgabat az bulutlu ve açık 22-38. Bakü az bulutlu ve açık 32-47. Bişkek az bulutlu ve açık 22-33. Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37. Kabil az bulutlu 18-31. Kerkük az bulutlu ve açık 26-45. Kuveyt az bulutlu ve açık 36-49. Medine az bulutlu ve açık 29-39. Mekke az bulutlu ve açık 27-42. Riyad az bulutlu ve açık 33-45. Şam az bulutlu ve açık 20-39. Tahran az bulutlu ve açık 26-36. Taşkent az bulutlu ve açık 24-38. Tiflis mevzi sağanak yağışlı 22-33. Tokyo parçalı bulutlu 27-34 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 24-37. Kahire az bulutlu ve açık 24-38. Melbourne parçalı bulutlu 12-16. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22-29. Sydney az bulutlu 8-17. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 26-33 derece. Chaturanga az bulutlu ve açık 22-37. Frankfurt az bulutlu 16-26. Gümülcine az bulutlu ve açık 35-21. Kırcaali mevzi sağanak yağışlı 19-34. Köln parçalı bulutlu 23-14. Komrat az bulutlu ve açık 23-36. Köstence az bulutlu 23-34. Münih parçalı bulutlu 16-23. Podgorica az bulutlu ve açık 24-38. Selanik az bulutlu ve açık 23-37. Şumlu mevzi sağanak yağışlı 33-22. Taraglia az bulutlu ve açık 22-37. Balkaneş az bulutlu ve açık 22-37. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33. Gazimagosa az bulutlu 26-30. Lefkoşa az bulutlu 21-32. Girne az bulutlu 26-30. Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
1: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
2: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
1: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
3: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.
4: Sayın dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
5: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
6: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
7: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan üç can.

Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece.

0: savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ulu-Borlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satihi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Hopa-Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. kilometre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batısında 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
2: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
3: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
4: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
3: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana

Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, günün ilk saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga

yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan ve saat 10.10'da meydana gelen sarsıntı, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanıyor. Komisyon, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Başkanlığı'nda bugün saat 15.30'da görüşmelere başlayacak ve toplantı iş bitimine kadar devam edecek. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Suudi Arabistan'da üçlü bir ortak savunma anlaşması imzalayacak. Anlaşmanın Mekke'de imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli husulerin dün Mağrib ve Hadramevt vilayetlerinde konuşlu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı saldırısında 17 asker ve subayın hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta'yı çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Meta ise karara katılmadığını ve temize gideceğini açıkladı. Ve spor, Gençler Birliği Spor Lisesi, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 64 takımla Suzu kentinde düzenleyeceği organizasyon 17-26 Ekim tarihlerinde yapılacak. Haberleri sundu.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerinde bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: zaman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34,

Sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila

6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satihi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Yaşam için bilimin dost dili.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Geleneksel Türk el sanatları bir toplumun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleri. Unutulmuş, eskimiş, hatta artık ilgi görmez hale geldiği söylense de bu sanat dallarını Anadolu'da hala yaşatmaya çalışan zanaatkarlar var. Geleneksel kültürümüz içinde neler var neler. Hem görmek hem de yakından tanımak için henüz vakit var diyoruz. Bizler sizin kulağınıza hafifçe bu el sanatlarından birkaçını kaçıralım. Sizler de gidip bu el sanatlarının nerelerde yapıldığını bulun. Seyahatlerinizde özellikle sırf el sanatlarını görmeyi mutlaka katın. Çinicilik, geleneksel Türk el sanatlarından biri. 16. yüzyılda İznik Çinileriyle zirveye ulaşmış. Çini sanatı motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserler. Yapıların iç ve dış süslemeleri için kullanılan seramiklerden oluşan Çini sanatının malzemeleri kuvars, cam tozu ve kil. Geçmişi Karahanlılara dek uzanıyor. Çini pişirildikten sonra toprağa şekil verilerek elde ediliyor. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan kaplama malzemesi ve bu malzemeye işlenmiş eşyalar da Çini sınıfına giriyorlar. Çinilerde daha çok Anadolu'da kullanılan renkler kırmızı, turkuaz, lacivert, beyaz ve yeşil. En güzel el sanatlarımızdan birisi iğne oyası. Hala pek çok insanın tanıdığı, bildiği ve vazgeçmediği oya, yapma çiçeklerle örgü sanatının birleşmesinden doğmuş. Süslenmek ve ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmış. Tekniği örgü ya da dantel türü de diyebiliriz. Süsleme anlamına gelen oya, çok eski tarihlerden bu yana Türk kadınlarının yaptığı bir sanat olarak biliniyor. Geleneksel el sanatının ve halk kültürümüzün en güzel örneklerinden olan oyalar, özellikle Anadolu'da her genç kızın çeyizinde işleme ve oya bulundurma geleneği sayesinde hala yaşıyor. Oya sanatı olarak günümüze kadar da taşınmasına vesile oluyor. Günümüzde her kızın çeyizinde mutlaka oyası vardır. İşlemesi mutlaka bulunur. Bazen yazma kenarlarını süsler, bazen hiç tahmin etmediğiniz cep telefonlarınızın kılıflarında yer alır. İğne oyası kadar incelikli başka bir geleneksel el sanatımız da kaneviçe. Anneannelerimizin sandıklarından çıkıp hayatımıza yeniden giren kaneviçe. Dükkan vitrinlerinde, moda defilelerinde ve hatta ev dekorasyonlarında görebileceğiniz kaneviçe. Geçmişten günümüze en çok ilgi gören nakış türü. Ruhumuza renk ve tarz katmaya devam eden kaneviçe, kare desenli, etamin ismi verilen özel bir kumaşa işlenerek yapılıyor. Etaminin dışında ip incecik yine kareli örtülerle kumaş beze tutturularak etaminin olduğu görevi aynen yerine getirerek, ama etamin kadar kalın değil, daha narin, daha incelikli olan bu ince işe kaneviçe deniliyor aslında. Sabır, emek ve matematik istiyor. Tamamlanmak istenen bir resmin renkli ipliklerle çarpı şeklinde işlenmesiyle oluşturulan son derece de zevkli bir uğraş. Eski zamanların kız çeyizinde olmazsa olmazı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kız çeyizinden kaneviçeniz, iğne oyanız eksik olmasın. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta modern caz tarihinin en önemli ve etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı caz saksafoncusu ve besteci Wayne Shorter'ın müzikal dünyasına konuk oluyoruz. Wayne Shorter, 25 Ağustos 1933 New Jersey, Newark doğumlu. 1952'de Newark Sanat Lisesi'nden mezun oldu. 16 yaşındayken ailesinin teşviğiyle klarnet dersleri almaya başladı. Daha sonra tenor saksafona geçti. Lisedeyken Newark'taki Nat Phipps Band grubuyla performans sergiledi. Shorter, 1956'da New York Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yaptı ve bu süre zarfında kısa bir süre piyanist ve besteci Horace Silver'la birlikte çaldı. Teris olduktan sonra Kanadalı caz trompetçisi Maynard Ferguson'la birlikte müzik yaptı. Sanatçı 1959'da Art Blakey'nin Jazz Messengers grubuna katıldı. Kısa sürede topluluğun baş bestecisi ve yaratıcı seslerinden biri olarak öne çıktı. Müzik kariyerinde asıl dönüm noktası ise 1964'te Miles Davis'in ikinci büyük beşlisine katılmasıyla oldu. Miles Davis'in grubunda caz tarihinin en yenilikçi ve etkili dönemlerinden birini şekillendirmeye yardımcı olan performanslar sergiledi. Shorter sadece saksafonuyla değil besteleriyle de ses getirdi. Sanatçı özellikle 60'ların sonlarında tenor saksafondan soprano saksafona geçiş yaptı. Soprano saksafondaki ustalığıyla büyük beğeni topladı. Caz esintisinde ilk olarak Shorter'ın bestelediği 1966'da yayınlanan Adams Apple albümünden Footprints sizlerle.

Wayne Shorter'ın 1966'da çıkardığı 6. albümünden, albüme de adını veren Speak No Evil radyolarınızda oldu. Albümde tenor saksafonda Shorter'a, trompetçi Freddie Hubbard, piyanist Herbie Hancock, basçı Ron Carter ve davulcu Elvin Jones eşlik etmiş. Şimdi yine aynı albümden Infant Eyes sizlerle. Shorter'ın 1966 yılında kızı Miyako'ya ithafen bestelediği Infant Eyes, yavaş temposu ve lirik melodisiyle Shorter'ın duygusal ve içe dönük bestecilik tarzını yansıtan bir balat.

Efsane sanatçı Wayne Shorter, 70'li yılların başında Joe Zawinul'la birlikte caz füzyon grubu Weather Report'u kurdu. Sanatçının bu grupla çaldığı dönem, onun elektronik ve dünya müziği etkilerini benimsediği yıllar oldu. Shorter, Weather Report grubuyla funk, bebop, latin caz, etnik müzik ve fütürizm gibi değişik stillerde ses getiren çalışmalara imza attı. 1986'da Weather Report'tan ayrıldıktan sonra Shorter, caz füzyon tarzında kayıtlar yapmaya ve gruplara liderlik etmeye devam etti. Orkestra şefi olarak 20'den fazla albüm kaydeden Shorter, Eminon adlı son albümünü 2018 yılında sevenleriyle buluşturdu. Shorter, 12 Grammy ödülü dahil çok sayıda ödüle layık görüldü. Miles Davis, Weather Report ve kendi grupları için yazdığı eserlerde dahil olmak üzere birçok bestesiyle caz tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Wayne Shorter, 2 Mart 2023'te 89 yaşındayken Los Angeles, Kaliforniya'da hayatını kaybetti. Sevgili dinleyiciler, programımızda sizlere Wayne Shorter'ın ünlü bestelerinden Lester Left Town'la veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

1936, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 12-29, Malatya 21-37, Muş 19-34, Tunceli 19-38, Şırnak 26-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-40, Batman 20-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü'nce fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Çanakkale'de 2 ayda çıkan 44 orman yangınında 541.284 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dost ve kardeş ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır, dedi. Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlar açılmak amacıyla hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken bu ülkelerle 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmi elde etti. Tayland'ın Nantabur eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Ve son olarak spor. Türk motosiklet sporcuları hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki organizasyonlarda mücadele

0: edecek. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu başlıyor. 20 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği ligde 3 ekip Süper Lig'e yükselecek, 4 takımsa 2. Lig'e düşecek. Sayın dinleyiciler, haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satihi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Biliyor muydunuz?
5: Kara kutu nasıl çalışır? Kara kutu, uçağın uçuşu boyunca bilgileri kaydeden bir cihazdır. Uçağın uçuş yüksekliğini ve hızını, havanın sıcaklığını ve yoğunluğunu, rüzgarın hızını, pilotların konuşmasını ve daha birçok bilgiyi yolculuk boyunca kaydeden bir alettir. Uçak düştüğünde ilk aranan parça kara kutudur. Aslında turuncu kutu dense daha iyi olurdu. Çünkü turuncu daha dikkat çekici bir renk olduğundan kara kutular turuncu renkli yapılırlar. Bu kutuların ezilmeye ve yanmaya dayanıklı olması çok daha sağlam yapılmaları gerekir. Bir kara kutu yıllar sonra bulunduğunda içindeki bilgiler bozulmadan kullanılabilir. Uçak düşüp parçalandığında enkazın altında kalmaması ve uzak bir yere fırlaması için kara kutu uçağın kuyruk kısmına yerleştirilir.
4: Biliyor muydunuz?
5: Yıldırım nedir? Nasıl oluşur? Yıldırım, bulutların üst katmanlarında oluşan pozitif yüklerle alt katmanlarda oluşan negatif yükler arasındaki enerji transferi olarak tanımlanabilir. Yıldırım konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, bulutlardaki buz kristallerinin sürtünerek elektrik yüklerini meydana getirdiği ve etkileşim sonucunda yıldırım oluştuğu söylenmektedir. Yıldırımla şimşek birbirinden farklı kavramlardır. Şimşekler bulutlar arasında gerçekleşirken, yıldırım bulutlarla toprak arasında ve yaklaşık 1000 kilometre hızla gerçekleşmektedir. Yıldırımın düştüğü bölgede ani ısı değişimleri olur ve sonucunda hortumlar meydana gelebilir.
4: Biliyor muydunuz?
5: LED lambaları nedir? Ne zaman icat edilmiştir? LED, Light Emitting Diode, yani ışık yayan diyot kavramının kısaltmasıdır. İlk olarak 1907 yılında icat edilmiş ve kullanılmıştır. 1962 yılında ise elektronik ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1980-90'lı yıllarda ise LED tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarihlerde LED lambalar yeşil, mavi, beyaz ve sarı olarak çeşitli renklerde üretilmeye başlamıştır ve verimlilikleri artırılmıştır. Günümüzde ise LED lambaların çeşitleri artmış ve kullanım alanları ise yaygınlaşmıştır. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde üretilebilen LED lambaların çok tercih edilme sebebi ise düşük enerji ile uzun süre kullanılabilmesidir. Öyle ki bir adet flaman lambanın kullanım süresi 1500 saat, fluoresan lambanın kullanım süresi 30.000 saat iken LED lambanın kullanım süresi 50.000 saatten fazladır. Hatta Japonların geliştirdiği son LED lamba 100.000 saatten fazla süre kullanılabilmiştir. LED'lerin önemli bir özelliği de çabuk ısınmamasıdır. LED'ler farklı renklerde farklı enerji miktarlarına ihtiyaç duyarlar. Yani kırmızı renkli LED 1,8 volt enerjiye ihtiyaç duyarken, sarı LED 2 volt, yeşil LED 2,2 volt, mavi ve beyaz renkli LED'ler ise 3,6 volt enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar.
4: Biliyor muydunuz?
5: Bir insanın gözünü günde ortalama 100 bin kez kırptığını, eğer çok şiddetli hapşırırsak kaburgalarımızdan birini kırabileceğimizi, hapşırmayı engellemeye çalışırsak başımızdaki veya boynumuzdaki damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğimizi, bir pirenin kendi vücudunun 350 katı mesafeye kadar sıçrayabildiğini ve bunun bir insanın futbol sahasının bir ucundan diğer bir ucuna atlayabilmesi kadar olduğunu, idrarın zifiri karanlıkta parladığını, dalmaçyalıların gut olmayan tek köpek cinsi olduğunu biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Biz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Profesör Doktor Ali Halıcı ile birlikteyiz. Bu programımızda Ali Hocam'la bireysel bütçelimi, yani kendi bütçemizi nasıl yöneteceğimiz üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Yeliz Hanım. Teşekkür ederim.
1: Merhaba. Nasılsınız? Merhaba.
2: Ben çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Dinleyen kişilere de iyi olmalarını dileriz. Havalı olmalarını dileriz. Bugünkü konumuz onların havalarıyla da ilgili. Biraz para konuşacağız. Para biraz herhalde insanın havada sağlıyor insanları. O nedenle bugün önemli bir konu gibi geliyor benim için.
1: Evet, para hem varlığı hava sağlıyor hem de yönetimi çok önemli değil mi hocam?
2: Evet efendim, bir de Allah korusun olmaması da havayı söndürüyor.
1: Evet, Allah hepimize daha güzel bütçeler versin inşallah.
2: Evet efendim. Evet efendim.
1: Değerli hocam, şimdi ben sizinle paylaştığım zaman, değerli dinleyenlerimiz, ben hocamla paylaştığım zaman anlattım. Dedim ki hocam, bireysel bütçelememizi özellikle gençlerimize ama yetişkin insanların da ihtiyacı var. Kendi bütçemizi nasıl yönetmeliyiz? Bu bütçeyi nerelerden alıyoruz? Ya da temeli var mı diye sorular sordum. Bu hangi başlıkta olur dediğim zaman Ali Hocam bana bireysel bütçeleme Eliz Hanım dedi hemen.
2: Evet.
1: Bu başlık altında incelemek istedim. Ali Hocam, şimdi bu başlıkları inceleyeceğiz ama önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Gerçi dinleyenlerimiz artık sizi tanıyorlar ama bir yandan da tekrarlamak, tazelemek istedim ben.
2: Evet efendim, belki dinleyicilerimize ilginç gelebilir ama ben de yürekten onları tanıdığımı hissediyorum.
1: Öyle.
2: Dediklerin dinlediğini, neler verebileceğimizi tahmin edebiliyorum. Çünkü Yeliz Hanım, biz de biliyorsunuz 2 sene pandemi boyunca uzaktan eğitimler yaptık, online eğitimler yaptık. Oradaki kendi motivasyonumu da sanki öğrencilerim karşımdaymış gibi, hepsini görüyormuşum gibi, hepsiyle temas ediyormuşum gibi hep dersleri anlattım. Bu da hem benim motivasyonumu sağladı hem de etkinliği arttırdı diye düşünüyorum. Dinleyiciler zannetmesin ki Ali Hoca veya Yeliz Hanım sizleri görmüyor. Hepinizi görüyoruz. Hepinizi yürekten de hissediyoruz. Bunu da paylaşmak istiyorum.
1: Aynen öyle hocam. Hissediyoruz.
2: Çok güzel bir radyo programı. Çok hevesle geliyorum çağırdığınız zaman. Ben şu anda...
1: Çok sağ olun hocam. Biz de sizi davet etmekten onur gurur duyuyoruz.
2: Sağ olun. Ben şu anda İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanıyım. Evet. Daha önce de Başkent Üniversitesi'nde 27 sene çalıştım. 4 senede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bir tecrübem oldu. Dolayısıyla 32 senelik bir öğretim üyesiyim.
1: Maşallah demek gerekiyor hocam bu işe.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii bazen arkadaşlarım, hocam diyorlar, genç görünüyorsunuz. Her dönem 21, 22, 23, 24 yaşındaki genç arkadaşlarımla birlikte olduğumuz için de enerjimizi kaybetmedik. Aynı şevkle, aynı heyecanla da devam ediyoruz. Bir 32 sene daha hocalık yaparım herhalde.
1: Ne güzel. Onlar tazeliyorlar mı hocam?
2: Evet,
1: her sene gelen yeni gençler ya da yeni çok, akademisyenler.
2: Tabii hep Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çeşitli, Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli endişeler olmuştur. Nereye gidiyoruz, nereye gidiyor gençlik gibi ifadeler olmuştur. Ben en azından bir öğretim üyesi, bir dekan olarak da çok iyi yerlere gidiyoruz ve gideceğiz.
1: Ona İnşallah.
2: Gençler İnşallah. Çok enerjili. Evet, bizlerden farklı kültürel olarak biz onlara uyum sağlayacağız. Onlar bize değil. Çünkü her nesil daha ileriye gidiyor. Bizlerin de o ileri giden yapıya uyum sağlamamız lazım. Onları kendimize çekmeyelim. Onları daha ileriye itelim.
1: Doğrudur hocam. Biz evet. de belki hocalarımızdan farklıydık. Belki
2: evet,
1: de.
2: Evet, tabii ki çok güzel söylediniz. Mutlaka. Ama dediğim gibi şimdi bizim onlara uyum sağlayabilme becerilerimizin yüksek olması lazım. Onların değerlerine, onların inançlarına, tutumlarına her şeyden önce saygı göstermemiz gerekiyor tabii
1: Doğrudur
2: ki.
1: Doğrudur hocam. Hocam bugün gençlerimize, daha çok gençlerimize ama yetişkin insanlara da yönelik olarak bireysel bütçeleme, kendi bütçemiz nedir diye soracağım ben. Böyle başlayacağım. Evet, mümkünse buradan girelim mi?
2: Tabii ki. Şimdi her şeyden önce yaşımız ne olursa olsun gençken de kendimden de örnekler vereceğim. Bir defa mali durumumuzu kontrol altında tutmamız lazım. Hı hı. Mali durumun kontrol edilebilmesi için de iki tane değişkeni takip edeceğiz. İki değişkeni düzenleyeceğiz. Çok basit. Bir gelirimiz, iki giderimiz. Hı. Dolayısıyla biz genel olarak mali durumumuzu kontrol etmek için gelir ve giderlerimizi düzenleyeceğiz.
1: Gelir ve gider.
2: Evet, o kadar. Kişisel bütçe yönetimi de budur esasında. Tek bir cümleyle. Biz buradan neleri öğreneceğiz? Tasarrufu nasıl sağlayacağımızı ve vaktimiz kalırsa ifade edeceğim. Borçlarımız varsa nasıl yöneteceğimizi veya ihtiyaçlarımızı, harcamalarımızı nasıl kontrol altına alınmasını öğreneceğiz. Ha, bunları normalde insanlar yapıyor mu? Tabii ki yapıyor. Yani neticede gelir ve giderleri var. Ama bunları sezgisel bir yöntemle değil, biraz daha bilgiye dayalı bir şekilde yapılması o mali disiplini daha çok sağlıklı olarak ortaya koymasına neden oluyor bireyler. Bu nedenle biz genç arkadaşlarıma aynı derslerde olduğu gibi bilgiyle mali durumlarını yönetmesini tavsiye ediyoruz.
1: Nasıl yani hocam?
2: Şimdi tabii en azından bir aylık bütçe planlaması nedir? Mali durumla ilgili giderleriniz nelerdir? Hatta periyodik ödemeleriniz varsa onlar nasıl ayrılabilir diye bir takım formüller var. Bu formüllerden en basitini genç arkadaşlarımla paylaşayım.
1: Buyurun.
2: Bu benim de uyguladığım, ben de bütçelemeyi çok seviyorum. Kendimden de örnekler vereceğim. 50-30-20 kuralı var. 50-30-20 kuralında da
1: nedir o?
2: Borden diye bir Amerikalı bir kişinin, Elizabeth Borden'ın ortaya koyduğu bir kural. Bu kuralda 50-30-20 kuralında diyor ki Warren, bütçemizin yüzde kaçını hangi harcamalar için ayırmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Warren'a göre bütçemizin %50'sini temel ihtiyaçlarımızı karşılayan sabit giderler sayılır. Bir defa ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız var, kültürel ihtiyaçlarımız var ki ayırdığımız zaman. Demek ki bir gelirimiz var, gelirimiz zaten biliyoruz. %50'si bizim temel ihtiyaçlarımızı hayatta kalmamızı sağlayacak sabit giderlerimizden oluşacak. Yani 10 bin lira alıyor ise bir gelirimizden, hadi asgari ücretten diyeyim, 17 bin lira alıyorsak borunun dediğine göre 9 bin lira arkadaş senin
1: bu
2: temel ihtiyaçlarına sağlık.
1: Temel ihtiyaçların başlığı nedir hocam?
2: Yani temel ihtiyaçlarımız dediğimiz zaman bunlar barınma, ulaşım, mutfak masrafları ve giyim masrafları olarak ifade edilebilir. Temel ihtiyaçlarımız bizim bunlar. Ne yapıyoruz? Barınıyoruz, kiramız varsa. Sağlık giderlerimiz olabiliyor. Ulaşım giderlerimiz ve belki en büyüğü mutfak masraflarımız ve giyim masraflarımız oluyor. Şimdi bu olmazsa olmaz. Bunlar bizim sabit giderlerimiz. İkinci evet. giderlerimiz de %30'unu da diyor kültürel ihtiyaçlarınıza ayırın. Yani eğlence ve değişkenlik gösteren ihtiyaçlara ayırabilirsiniz.
1: Onları da örneklendirelim.
2: Tabii ki hobilerimiz olabilir. Sinemaya gidiyoruz, futbol maçlarına gidiyoruz. Herhangi bir restoranda eğlence amaçlı yemek yiyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gidiyoruz. Bunları yapmak zorunda değiliz aslında yaşamak için. Ama bir kültürel ihtiyaç olarak manevi dünyamızı zenginleştirebilmek için de, koruyabilmek için de bu giderleri yapacaksınız diye yapıyorsunuz diyor. Bu da diyor bütçenizin genelde %30'unu geçmemesi lazım. Şimdi %30 sabit bizim temel ihtiyaçlarımızı ayırdık. %30'unu da kültürel ihtiyaçlarımıza ayırıyoruz. Bu tatille işin içine girdiği zaman hemen hemen %30'una geliyor eğlence isteklerimiz. Kalan diyor %20'sine de geleceğe yatırım yapmak için de ayırmalıyız.
1: Tasarruf.
2: Şimdi tasarrufa ayırmalıyız. bildiğiniz gibi Türkiye'de maalesef çeşitli nedenleri var tabii, onlara girmeyelim ama
1: inşallah atlatırız hocam onları da.
2: Tasarruf oranları oldukça az. Yani bununla ilgili hani para biriktirmenin ipuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Ancak kapımızda böyle bir %50 temel kültürel ihtiyaçlar, %30'u eğlencemize gitti, değişken isteklerimize gitti, %20'si de geleceğe ilişkin kendimizi daha güvende hissedebilmemiz için ayırdığımız bir parada kalması lazım. Hocam bunları yapmak çok zor. Nasıl olacak? Genç arkadaşlar biz zaten sabit bir harçlık alıyoruz. Ya yapılıyor. Ya kendimden de örnek vereyim, çocuklarımdan da örnek vereyim. Her ne olursa olsun benim de belki 40 sene önce genç yaşlarımda ya sürekli olarak cebimde ayırdığım bir kenarda bir paramız olurdu. Bu hatta o zamanki jargona göre delikanlılık parası denirdi arkadaşlarımız içerisinde. Her delikanlının cebinin köşesinde bir para olması gerektiğine biz alışmıştık.
1: Evet.
2: Ne kadar harcamanız olursa olsun ya bankada bir 1000 lira dursun, bir 500 lira dursun, bir 2000 lira dursun. Bütçeniz ne kadarsa.
1: Zor gün. Annelerimizin dediği gibi zor gün kötü gün parası.
2: Siz de öyle diyormuşsunuz. Mesela aynı şarkı. Aynı şey çıkıyor. Ve bu kendimizi iyi hissetmemize de neden oluyor ve hayatı belki daha rahat geçirmemize de neden oluyor. Bunu gerçekleştirmek için de bir takım önerilerimiz mutlaka olacak.
1: Manevi şimdi, olarak.
2: Evet. Tabii ki. Yani bizim bunları nasıl ortaya koyacağız? Bir defa her şeyden önce aylık gelirinizin ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi arkadaşlarım, öğrencilerim harçlık alıyorlar ailelerinden. Belki çalışıp okuyan öğrencilerim de var mutlaka. Ama belirli harçlıkları var. Bu aylık 5 bin lira da olabilir, 4 bin lira da olabilir. Ailenin bütçesine göre, bakın yine bütçe dedim.
1: Evet.
2: Belli bir parayı öğrenci arkadaşlarım alıyor. Ha, demek ki benim aylık gelirim, düz söyleyelim, 10 bin lira.
1: Evet.
2: Şimdi o zaman başka geliriniz var mı? Başka bir şey yaratabiliyor musunuz? Onları da ilave edersiniz. Ama 10 bin liralık bir gelirim var. Şimdi hemen gelirimizi belirledik. Hatta Yeliz Hanım, ben evlendiğim yıldan itibaren her ay eşimle ortak bütçe yapmıştık. Paramızı ortak bir yere koyuyorduk ve yazarak çalıştık. Ali Halıcı geliri bu, Arzu Halıcı geliri bu. Onun yanına da giderlerimizi yapar.
1: Bu da yazar. Bir çeşit güven değil mi? Hem birbirimize evet, bakın, güven hem geleceğe bir teminat.
2: Evet, karşılıklı aile içinde de güven. Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum tabii. Yani eşler, karı koca ayrı bütçeyle gidiyorlar. Ya aile bir bütündür bana göre. Ve bunun ayrı bütçeleri olmaz. Ortak bütçesi olur. Para ortaya konur, gelirler. Gelirlerden giderler yapılır. Sabit ve değişken giderler. Kalan da ortaya çıkar. Bunun tasarrufunda aile karar verir. İlginç gelebilir katılımcılarımıza. Yaklaşık 35 yıldır ben her ay bu bütçeyi yapıyorum yazarak.
1: Ne kadar yani güzel, zevkli.
2: O dönemlerde kartları hala duruyor. Bir de hakikaten kendimizi motive edebilmek için, daha iyi hissedebilmek için böyle güzel, unutmayınız kartlarına yazıyordum. Güzel kalemlerle, güzel bir şekilde rakamları düzgün yazarak bayağı çalışıyorum. Şimdi önümde de duruyor. Yıla üstüne de yazıyorum işte. Kasım 2014, Aralık bilmem 2020. Hangi ayda ne kadar gider yaptığını da görüyordum. Ve böyle bir deste çarptım oldu. Yani 40 ile 12'yi çarptım. İşte 480 tane benim kartım var elimde şimdi. Yani oo, 40 yıllık birikimim güzel. Var. Genç arkadaşlarıma söylediniz, onların üstünden de gidiyorum. Lütfen yani harçlık dahi olsa ya ufak kağıtlara gelirinizi ve yaptığınız giderleri yazın. Bu işin başı bu. Nereden başlamalıyız diye sordunuz. İşte buradan başlamalıyız. Lütfen yazarak çalışın.
1: Yazarak çalışmak yazarak. Bize de hatırlatıyor. Hocam şimdi ben bir soru soracaktım size. Bireysel bütçeyi konuştuk ama aileye de girince sorumlu olduklarımızla da güven içerisinde olmamız lazım değil mi hocam? Yani onlar bize, biz onlara güven içerisinde bakıp hani para esirgeme esirgememe durumları ya da bazı şeylerin hem güven ve netlik içerisinde olması lazım.
2: kesinlikle, yani benim iki çocuğum var. Çocuğu olan dinleyicilerimiz var. Çok sağ olun. Ben 10 binden gittik. Aral ve Ceylin'e 10'ar bin lira veriyor isem, benden ay sonu bütçe beklememelerini isterim. Güvenmek isterim. Yani ben Aral'a 5 bin lira verdim. 5 bin lira ayın sonunda 25'i geldiği zaman baba param bitti demesin. Benim ona bu disiplini vermem lazım. Yani anladım. Ya da ailelere de söylüyorum. Baba benim param bitti, kusura bakma. Demeyi bilmemiz lazım.
1: Gelince... Ya
2: böyle, bakın böyle disipline edeceğiz. Çünkü ben size başlarken neyi söyledim? Mali bir disiplin.
1: Evet.
2: Yani mali disiplinin ilk şartı çocuklarımızı yetiştirmek ise çocuklarımıza bu konuda bütçemizi ayırıp kalan kısmı için hayır dediğiniz zaman inanın iyi bir terbiye veriyor.
1: Ve çünkü onun için de bir iyilik yapmış oluyoruz değil mi?
2: Geleceğine iyilik yapıyoruz.
1: Evet.
2: O nedenle güven kelimesi buradan geliyor Yeliz Hanım. Yani ben onlara güveneceğim. İstediğini harcasın. İnanın karışmayın. Yani velilerimiz, anneler, babalar harcamalarına karışmasınlar. Bununla bir, yani ben onun harcamasına karışmayacağım ama kişi kendi harcamasına karışacak tabii. 50-30 20 kuruna göre. Yani anne baba olarak bu harçlığı veririm. Benden istemeyeceksin. Mutlaka Türkiye şartlarında bunun artışı olur, enflasyonu olur vesairesi. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak derecede. Şimdi bu bütçeyi aile nasıl belirleyecek? İşte ikinci kuralımız da aylık geliri hesaplayabilmek için de, gideri hesaplayabilmek için de.
1: Dikkat etmemiz gereken hususlar diyecektim ben de.
2: Evet, evet efendim. Yani ihtiyaçları nedir?
1: Evet.
2: Yani hangi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda çocuklarımız ya da bireysel olarak gençlerimiz? Bunu yapabilmek için de en azından bir ay süreyle, yeterse iki ay da olur, üç ayda. Yani nerelere para harcıyor? Şimdi bunları belgelemek çok kolay.
1: Gözlemlemek değil mi hocam?
2: Evet. Kredi kartları da kullandığımız için onlar dökümleri geldiği zaman benim gıdaya ne kadar harcadığım, benim ulaşıma ne kadar harcadığım, giyime ne kadar harcadığım, yani faturalarım belli oranlarda. Nerelere harcadığımı biliyorum. Dolayısıyla bu harcamalarda bir disiplin sağlamak istiyorsanız, bütçenizi aşma olasılığınızı azaltmak istiyorsanız da bu harcamaları sıralıyoruz.
1: Anladım. Yukarı aşağı hesaplamalar yapabiliyoruz kendimizce gözlemlediğimiz hayata.
2: Ne harcıyorum? İşte öğlen yemeğine 200 lira veriyorum her gün diyelim. 20 defa verdim ama benim aile yiyecek giderim 2000 lira diye. Ulaşıma veriyorum 100, 10 defa gidiyorum 1000 ulaşıma gidiyor. İşte giyim masrafım şunları alıyorum şu kadar tutuyor. Eğer evdeyseniz aileler için bu bütçe yapılıyor ise o zaman da işin içine mutlaka kirası varsa kirası giriyor. Doğalgazı, suyu, elektriği. Değerli dinleyicilerimiz, bunları en azından bir iki ay bir sıralayın. Büyüklük sırasına göre en üstte en büyüğü yazarak bunları sıralayın aşağıya doğru. Şimdi gelirinizin önemli bir kısmını, hatta %80'ine ilk 3 giderin kapladığını görüyoruz. %80'e 20 Pareto kanunu. Yani bir tasarruf yapacaksanız, tasarrufu biraz biliyorum. Bu tasarrufu 20. sırada olan su parasından yapamazsınız. İşte 15. sırada olan elektrik parasından yapamazsın. İlk 3 sıradaki, ilk 4 sıradaki önemli giderlerinizden tasarruf yapabilirsin. O zaman şöyle bir sonuçta çıkıyor değerli dinleyiciler. Bu üniversitelerde de okullarda da yapıyoruz. Yanlış yerden tasarrufu bırakın.
1: İşte, yanlış yerden tasarrufu
2: evet,
1: bırakın.
2: Evet, yani esas gider ne? Oradan tasarruf yapın.
1: Nereden esas, tasarruf yapacağız?
2: Efendim şöyle diyeyim. Yani kiranız 50 bin lira geliriniz var. 30 bin lira kira veriyorsanız yani başka bir yere taşınacaksınız. Para yetmiyorsunuz. Yani orada, siz o evde iki lamba yakmayayım, bir lamba yakayım diyorsanız tasarruf yapamazsınız. Gelirinizi düzenleyemezsiniz. Ya da İşte yakmayayım, soğukta oturayım derseniz hayat kalitenizden ödün verirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sizin yapmanız gereken suyu az harcamak değil. Tabii ki sosyal sorumluluk olarak bu da var ama elektrikten tasarruf edemezsiniz. O zaman siz esas giderleriniz neyse, giyimse giyim, kira ise kiraya yönelin. Yani yüksek olan giderlerinizin kontrol altında tutulmasını sağlayın. İfade edebildim değil mi insanı?
1: Evet. Kriterlerimizi aşağıya çekebiliriz belki biraz.
2: Evet, evet. Yani öyle şeyler görüyoruz ki şimdi. Mesela şunu altını kalın çizerek, bold yaparak söylüyorum. Esas hayatımızdaki amaç giderlerimizi azaltmak olmamalı. Gelirlerimizi arttırmak olmalı. Bakın bu çok...
1: Gelirlerimizi arttırmak.
2: Evet, yani gelirimi nasıl arttırırım da dert edinmemiz lazım. Bütçelerde, aylık gelirler.
1: Peki hocam, gelir derken belli bir yaşa kadar gelirimizi ailemiz sağlıyor. Ailemiz sağladığı zaman her şey güllük gülistanlık ya da yakınabiliyoruz, mızmızlanabiliyoruz, yakınıp ağlayabiliyoruz, sızlayabiliyoruz. Anne baba bunu bu kadar verdi ya da al diye. Ama ondan sonrası bize geliyor. Bu geliri nasıl kazanmalıyız? Nasıl ayarlamalıyız?
2: Şimdi esasında hani aileden de ailenin beklentisinden öte yapılacak işler de var genç arkadaşlarım için. Hani gidin bir yerde çalışın, şunu yapın, bunu yapın da demek istemiyorum. O farklı bir yapıda ama en azından benim çevremde de var. Mesela kullanmadığı eşyaları satabilir çocuklar, gençler. Yani şimdi bizde de var eski bisiklet. Ya Aral bunu sat. Ya ilgilenmiyor. Ya 100 liraya sat. 200 liraya sat. Ya zaten çürüyor aşağıda. Kaykaylar var. Ya kaykayları sat. 50 liraya sat. 20 liraya sat. Yani o gelir arttırıcı kültürü hazmet. Nasıl
1: anladım.
2: Gelir arttırıp? Yani org var. Ya orgu sat. Yani bu patenler var. Kullanmadığınız kitaplar var.
1: Aynen öyle. Laf ağzımdan aldınız. Kullanmadıklarını elinden çıkar. Hem faydalı olanlara daha faydalı olur. Hem de senin için de yenileri için yer açılmış olur. Değil mi?
2: Evet. Yani kullanmadığı gençlerimizin eşyalar var. Ve genç nesil birbirinden bunları kolaylıkla yapabilir. Tersi de var. Yani kullanmadığı bir kot, kullanmadığı bir tişört, küçülmüş bir şey. Yani bir sürü web üstünde bunların satıldığı yerler var. Hiç yorulmadan satıyor. Hani bir pazara götürmüyor. Sadece fotoğrafını çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz. Karşı alıcı alıyor, paranız da size geliyor.
1: Evet, öyle siteler bile var. Artık.
2: Gençler bunu yapsınlar. O kadar kıyafetleri var, o kadar evde eşyalar var. Hatta annesinin babasının eşyalarını bile satarak gelir elde edebilirler ki anne baba olarak bunları da sıcak bakarız biz.
1: Haberli olarak tabii değil mi hocam?
2: Tabii ki. Yani
1: habersiz olmaz.
2: O ya yani, o sıkıntılı olabilir. Yani şey yaparız.
1: Mesela anneniz babanız onu teknolojiyi kullanmayı bilmiyorsa siz haberli olarak yapabilirsiniz.
2: Evet. Hayır, gelirin de kendileri alsınlar. Yani annenin babanın senelerce kullanmadığı mutfak eşyaları olabilir, kıyafetler olabilir. Ve şu da var biliyorsunuz, uzmanlar şunu söylüyor, 2 sezon üst üste giymediğiniz herhangi bir eşyanız varsa onu gözden çıkartın. Artık giymeyeceği 2 sezon, 2 yaz giymediyseniz 3. yaz satın, 2 kış giymediyseniz 3. kış satın, zaten giymiyorsunuz demektir artık.
1: Biraz tazelenmeye de örnekler veriyorsunuz hocam. Çok güzel temeller atıyorsunuz aslında.
2: Ya zaten hani bunu yaşıyoruz, yapıyoruz. Birikmiş eşyaları annemden biliyorum. Yani dolapta onlarca ayakkabı, onlarca kazak, onlarca hırka. Yani bir sürü şeyimiz. Demek ki birincisi önce bütçemizden. Yani temelinde gelirimizi arttıralım. Genç arkadaşlarım, birincisi kullanmadığınız eşyaları satın.
1: Anladım. Sonra da çalışma fırsatı bulursanız çalışın.
2: Aa, şimdi ikinci şeyimiz de var. Şimdi bir defa bir şey de alırken de şimdi kültürel ihtiyaçlar dedik ve temel ihtiyaçlar. Değerli arkadaşlarım, değerli gençler, değerli dinleyiciler, indirimlerden faydalanın. İndirimlerden faydalanın, indirimlerden faydalanın. İnanın yurt dışında bulun, yurt dışında da çok da imrenmiyorum. Amerika'da inanın o kadar kupon biriktiriyorlar ki, o kadar indirimlerden faydalanmak için çaba gösteriyorlar ki, çünkü bir anda fiyatlar çok değişebiliyor. Kapitalizm böyle bir yapı. Türkiye'de de yani bu indirimleri takip etmek, banka uygulamalarında indirimler veriliyor kartlara. Bunlara dikkat ederek yaşamak sizin giderlerinizi de kontrol altında tutmanıza neden olacaktır. Çünkü özellikle gençlerin para biriktirmesi için ürünlerin fiyatları çok önemli. Beğendiği bir ürünün indirime girmesini beklemek ya da hali hazırda indirimli olan ürünleri tercih etmek para tasarrufu yapmanıza da olanak sağlayacak.
1: Beklemek de bir çeşit terbiye değil mi hocam?
2: Evet, evet. Yani biz zengin bir ülke değiliz. Zengin ülkelerde zaten yapılıyor bu. Bu tasarruflara dikkat etmemiz lazım. Eskiden daha fazlaydı Yeliz Hanım. Birlikte hatırlarız.
1: Buyurun.
2: İndirim haftaları, indirim günleri. Biz bunları her zaman beklerdik. Şirketlerin yapmasını, mağazaların yapmasını. Hmm. Ve o indirimlerden faydalanarak bu alışverişleri yapardık. Hatta işte bu uygulamalarda sadece satmak değil, lütfen gençler ihtiyaçlarınızı eğer bütçe iyi disiplin altına almanızı sağlamak istiyorsanız bu uygulamalardan alın. Aynı zamanda ikinci el piyasalarında da bunların alışını gerçekleştirip daha sınırlı bir bütçeyle de ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ve özellikle marka meraklı varsa bu marka ürünlerin ikinci el piyasaları muhteşem imkanlar sağlıyor. Alın size bir mali disiplin, mali bir bütçeleme. Korkunç fiyatlar ama ikinci ele geldiği zaman az kullanıldığı halde bunlardan yararlanmaktan çekinmeyin. Yurt dışında bunlardan çok fazla yararlanıyorlar. Evlerini önüne çıkartıp insanlar satıyorlar.
1: Öyle imkanları varmış.
2: Var tabii. Yani ve bu döndüğünde Yeliz Hanım, genç arkadaşlarım için gençken para kazanmak çok keyifli kendi imkanlarımızla.
1: Hı hı.
2: Ya bu keyfi bir yaşatabilsek öyle güzel bütçeleri kendileri ayarlarlar ki ya satıyor ve para kazanıyor. Ve
1: İlk param duygusu evet, değil mi?
2: Ya çok keyifli bir şey. Onların kendilerine güven duymaları, ayakları üstünde durmaları ve şunu da hemen söyleyeyim. Tabii bu işlerde de kararlı olma. Ya ben bunu yapacağım. İkinci elden satacağım, ikinci elden alacağım. Ya bu gençken her zaman yapın demiyorum ama bir disiplini sağlayabilmek için. Şimdi yurt dışı uçak biletleri bile bir bakıyorsunuz 6 euroya 9 euroya uçak bileti yapıyor bir uçak firması.
1: Hı-hı.
2: Ya orada bir şeyi değerlendirme imkanı var. Son söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Lütfen indirimlerden faydalanın ve indirimleri kendi arkadaş gruplarınız içinde paylaşın.
1: Gençlerin içinde olduğunuz ne kadar belli hocam. Bu tür şeylerden çok farkında ve bilerek konuşuyorsunuz. Gençlerin içindesiniz hocam. Hocam şimdi bu işin temelleri ne zaman atılır dedim. Gençken dediniz ama yetişkinler yapabilir mi sizce günümüzdeki şu andaki
2: ya yetişkinler?
1: Biraz zor gibi görünüyor sanki.
2: Yok yani yapabilirler. Ben yani bu yaptıklarına gençlerin ilaveten belki onlara da özellikle işlerini vesairelerini kendilerinin yapmalarını öneriyoruz.
1: Hmm.
2: Yani bakıyorsunuz benim de elim yatkındır. Çünkü hakikaten gençliğimde yaptım. Şimdi gençlere de örnek olması açısından baba ya da anne ya bir tamirat için bir tamirci çağırmayın. Çocuğunuzun yanında onu yapmaya çalışın.
1: Hmm.
2: Bir musluk tamiri ya da bir boya, küçük bir boyayla boyamak ya da bir sehpanın rengini değiştirmek ya da kalkan bir duvar kağıdını yapıştırmak ya da bir elektrik düğmesini sıkıştırmak ya bunlar evde ufak tefek
1: çocuklar zaten meraklı bu işlere
2: ya anne baba da meraklı olsun ki örnek olun ya ne gerek var elektrikçi çağırmaya işte lamba takılacak inanın yakın çevremde de bu var elektrik arızası var. Ya anlıyor isek tabii ki kontrol altında tutup yani bunları yaşam riskini yükseltmeden.
1: Hı, bilmediğin yani işe girme tabii de.
2: Evet tabii.
1: Bu sefer şey çıkabilir değil mi hocam? Daha büyük masraflar çıkabilir.
2: Aman yani onlar da var ama temizlik işini tamam yardıma gelen insanlar da olabiliyor ama temizlik işinden tasarruf edilebilir. Yani kendimiz yapmak çocuğumuza da bunu yapmasını aşılamak önemli bir tasarruf sağlayacak ev işlerini kendimizin yapması. Ben şimdi İstanbul'da nispeten küçük bir evdeyim buraya taşınınca. İnanın geçen hafta kendi camlarımı kendim temizledim. Hocam, profesör.
1: Hocam şimdi sizi dinleyicilerimiz hayran kalacaklar ama hayır, kalmışlardır hayır, büyük ihtimal.
2: Dekansınız hocam, profesörsünüz, bununla ne uğraşıyorsunuz? Yani birincisi severek yapıyorum. İkincisi de ya ben onun için bir kadın tutup getiremem ki evime. Bir yardımcı kadın getiremem ki. Yani hiç vermek istemedim. Ya Ali kendin yaparsın. Yani kendi yapacağım işleri ben kendim yaparım. Yemek de dahil buna. O nedenle anneler de babalar da hem aile bütçeleri için hem de çocuklarına eğer varsa örnek olabilmek için kendi halledebilecekleri bazı ev işlerini dışarıdan değil kendilerinin yapmasını tavsiye ediyorum. Tabii ama profesyonellik gerektiren işler hariç.
1: Şimdi şöyle hocam, bizi dinleyen hanımların çok hoşuna gitmiştir tabii bu da. Beyler biraz belki garipsemişlerdir. Bir yandan da hani bu işleri yapmak daha bir şey, utanılacak bir şey değil herhalde, değil mi hocam?
2: Hayır efendim, ne demek? Yani benim pencerede bir başka komşumun beni silerken görmesi beni mutlu eder. Yani çalışıyorum. Örnek olmaya da çalışıyorum. Çünkü bizler hocalar olarak aynı zamanda toplumda bir modeliz. Evet. Model olarak da öğrenciler bizi izliyorlar. Bunları öğrencilerime de söylüyorum. Ama ben bu işlerde yardımcı alabilecek maddi imkanım da var. Şu aşamada 60 yaşında ama buna gerek olmadığını düşünüyorum ve evet, oradan belki mali disiplinimi, gelir ve gider dengemi öylelikle sağlayabiliyor.
1: Bir yandan da bireysel olarak huzur içerisinde yapmak da önemli. Yani şöyle bir şey de var. Birçok insanın mali gücü yettiği halde o huzuru, o tadı bulamıyor. Yani yakıştıramıyor galiba kendine.
2: Evet, bunu mu yapacağım? Evet, benim yani keyif alarak yaptığım işlerden bir tanesi yani temizlik ya da yemek işleri falan, paramı dengeleyebilmek için, belki kültürel ihtiyaçlarıma daha çok para ayırabilmek için, eğlence işlerime ya da yiyecek içecek ilgili işlerime daha fazla ayırabilmek için de buradan ben mali disiplinimi tanıyorum.
1: Anladım. Aslan yapıyorum. Oturduğu yerden belli olur biraz da, değil mi?
2: Son olarak da genç arkadaşlarıma, ailelere şunu tavsiye edeyim. Yani parayı da değerlendirmek lazım. Ben hani 2000 lira koydun. Ya o para özellikle ülkemizdeki enflasyonuz ortamda değerini kaybediyor bildiğiniz gibi. O zaman biraz ufak tefek yatırıma bulaşmalarında fayda var. Genç arkadaşlarım, genç öğrenciler ya da anne babalar çocuklarınızı yönlendirin. 3000 lirası var bankada. Ya bir İstanbul borsasında 1-2, 5-6 tane, 10 tane bir hisse alsın. Kendi parası.
1: Aman ona hocam, o işleri yönetmek de bayağı bir şey. Bugünlerde çok, çok moda ama bilgi isteyen bir şey yani.
2: Hayır, korkunç ama bir insanın, bir gencin gelir elde edebileceği yolları da görmesi, riske girdiğimiyorum. 1000 lira, 500 lira kaybettiği zaman
1: riske para atmayacak şu kadarı.
2: Evet, evet. Yani sadece şu keyfi yaşayacaklarına inanıyorum. Ya gelirim artıyor. Ya geliri arttırmak dedik ya, temel felsefemiz bu. O zaman yatırım yapmak. O zaman ben dövize yönlendirebilir ya da altına yönlendirebilir ya da başka fiçir.
1: Yani bir şekilde
2: var,
1: bir tasarruf, çağa uygun bir tasarruf yapabilir. Ya da iş yapabilir. Evet. Birikim.
2: Yani demek istediğim, hani 1000 lira tasarruf edin, 2000 lira tasarruf edin gençler dediğim zaman döndürmeye de çalışın. O sizin tasarrufunuz artık.
1: Evet.
2: Bir yatırım hesabıyla birlikte birçok emtialar var yatırım yapılabilecek. Onlara da girip inanın beyinlerini çalıştırmalarını isterim.
1: Değerli hocam, bireysel bütçeleme de büyük bütçe mi gerekir? Son dakikalarımız artık.
2: Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Her insan haddi kadar uçacak.
1: Haddi kadar
2: yani
1: uçacak.
2: Ne kadar haddimiz var? Bir kuşun kanadı ne kadar güçlü? Ne kadar güçlüyse o kadar uçacağız. Bunun başka yolu yok. Benim annemin bir ifadesi vardı rahmetli.
1: Buyurun.
2: Ali derdi, bütçesini açan kimseye yardım etme. Sağlık problemleri dışında. Ya çok güzel bir şey. O zaman neyi söylüyor? Ya büyük ya da küçük bütçe önemli değil. Bütçene göre hareket etmek önemli. Ya fazlasına gidiyorsan sen yanlış bir insansın. Ben sana yardım etmem.
1: Annenizin lafını bir daha tekrarlar mısınız?
2: Sağlık dışında hiç kimseye borcundan dolayı yardım etme. Yani
1: ama insandır, düşer kalkar hocam.
2: Yani bilecek ne kadar gelirim var. Ben 60 yıldır düşmedim. Neden? Çok mali disiplini çalışıyorum. Bilirim neyse biliyorum. Bilerim de ona göre yapıyorum.
1: Evet,
2: kredi
1: evet.
2: kartlarımı 30 yıldır tamamını ödüyorum. Hmm. 30 yıldır tamamını ödüyorum. 1 lira kredi kartım fazla gelip bu ay ödemeyeyim, gelecek ay ödeyeyim, asgarisini ödeyeyim demiyorum. Çünkü disiplinim var. Çünkü nereye ne kadar harcamam gerektiğini biliyorum. Haddimi aşmıyorum.
1: Anladım. Yani şöyle insanları düşünün ama gene de kendini aşan, haddini aşan insanlara yardım ettiğin zaman ona iyilik değil kötülük yapmış oluyorsun.
2: Evet. Yani anladım. O batağın içine daha da girebiliyor. Tabii ki yardımsever olmak, ben sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu yardımların yapılmasının taraftarıyım. Bireysel yardımlar bizim gibi kolektivist toplumlarda biraz daha yaygın. Bunlar yurt dışında sivil toplum kuruluşları tarafından hakkaniyetli bir şekilde yapılıyor. Düzgün bir şekilde yapılıyor. Bizim biraz daha çalışmamız lazım. İşte sivil toplum kuruluşların varlığıyla da muhtaç insanlara yardım edilmesi gerektiğini biliyorum. Ama geliri var, gelirinden fazla harcıyor.
1: Hocam, bireysel bütçelememizde yönetmemizi önerdiğiniz konular neler?
2: Şimdi tabii ki bireysel bütçede yönetmemiz gereken birçok konu var. Yani benim en başta söylediğim
1: önerileriniz
2: gibi,
1: neler yani?
2: Önerilerimiz temel olarak ihtiyaçlarınızın ne olduğunu bilmek. Yani ihtiyaçlarınızı yazın ve ona göre bir alışveriş yapın. Nasıl bir markete gitmeden önce yazıyor ise, şimdi markete gidip yazmadan alışveriş bütçenizi aşıyor. Hadi bunu da alayım, şunu da gördüm, bunu da alayım. Hayır. Mutfakta vardır bir kalem kağıdınız. İhtiyaçlarınızı yazarsınız. Hı-hı. Mandalindir, portakaldır, yağdır, ne kadar olduğunu yazarsınız. Markete gidersiniz. O kapsamda bu alışverişinizi yaparsınız. Ha, bu alışverişinizde o %50, %30, %20 kuralı kapsamında da olması lazım.
1: Evet, nedenle
2: bizim temel olarak gelirlerimiz daha belli olduğu için esnaf ve ticaretle uğraşanların da ortalama gelirleri bellidir. Ayırdıkları bütçe net olarak ortaya çıkmalıdır. Orada da bir mali disiplin gerekiyordur. Yani fazla kazandığın zaman fazla harcamak tehlikeli. Çünkü az kazandığın zaman ne yapacaksın? Hmm. O nedenle biz her ay onlara da öneriyorum, danışmanlık yaptığımızda da kendilerini maaşa bağlattırıyoruz. Ticarette uğraşanlara da.
1: Örneğin kendi geliri, kendilerine.
2: Evet, geliri ne olursa olsun benim maaşım 10 bin lira.
1: Hı-hı.
2: Şirketten 10 bin lira alıyoruz. Yani şirket 30 bin kazanıyor. Yok, 10 bin lira. Böyle o 20 bin lira tasarrufta tekrar gelir olarak değerlendirilebilir mi? Ya da zor günler için bir ay hiç kazanamadın. İşte pandemi. Oradan gelip senin hayatını idame ettirmene sağlayacaktır.
1: Dünyanın bin bir türlü hali var diyorsunuz.
2: Evet, evet, evet, evet, evet.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Efendim, ben teşekkür ederim.
1: Programımızın zamanını açtık ama çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi Sayın Profesör Doktor Ali Halıcı'nın anlattıklarına göre bireysel bütçelememiz mali durum kontrolü demek oluyormuş. Mali durumumuzu kontrol. Bu gelir ve gider anlamında oluyormuş. Yani değerli fikirlerinden dolayı anladığımız kadarıyla bir gelirimiz bir de giderimiz var. Gelirimiz mutlaka ayarlanmalı ya da giderimizi gelirlerimize göre ayarlamalıyız. Dolayısıyla kendimiz ya da sorumlu olduğumuz kişiler içerisinde güven içerisinde bir diyalog halinde bireysel bütçemizi yönetmemiz gerek ya da ailemizin bütçesini yönetmemiz gerek. Bir arada yaşayan aileler hadleri kadar tasarruf yapacak, yani haddi kadar uçması gerek diye bir deyim kullandı Ali Hocam. Tasarruf, borçlar ve ihtiyaçlar. Bütün bunları ayarladığımız zaman bu da 50-30-20 kuralı. Gençler bunu unutmayın. 50-30-20 kuralı. 50 temel ihtiyaçlara, 30 kültürel ve sabit hobi eğlence ihtiyaçlarımıza, 20'yi de mutlaka tasarrufa. Büyük küçük fark etmez diyor değerli Ali Hocam. Ve aynı zamanda hocamın fikirleri arasında çok değişik bakış açıları yakaladık yine bugün. Bu bakış açıları içerisinde kendimize göre yoğurup almamız gerekenleri herkesin kendi kararına bırakıyorum ben. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Sayın Ali Alıcı.
2: Efendim, beni çağırdığınız için de onur duydum. Ben teşekkür ederim.
1: Bugün sizinle bireysel bütçeleme üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Gerçekten çok farklı bakış açılarında bize fikirler verdiniz. Sohbetimiz çok keyifliydi hocam. Sizi başka bir gün başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Eğer katılmak isterseniz.
2: Memnuniyetle.
1: Çok teşekkürler. Geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkürler. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kırıklar ile çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-35, Artvin 19-29, Bayburt 14-34, Çorum 17-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-34, Ordu 21-28, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-32, Tokat 18-33, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 12-28, Bingöl 19-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari

Diyarbakır 20.40, Gaziantep 24.40, Kilis 24.38, Mardin 27.36, Şanlıurfa 26.41, Siirt 24.38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan

Batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirme hedeflediğini belirterek, 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Kırklareli, Amasya, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum ve Amasya hariç, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kastamonu, Karabük ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: Türk Kızılay'ına yardım afette, yoklukta ve her türlü zor durumda Türkiye'ye yardım etmek demektir. Türk Kızılay'ına, Türkiye'ye destek olalım.
2: 2868 ile
3: bir yardım, bin hayat.
2: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
3: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
2: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
3: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kırıklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-35, Artvin 19-29, Bayburt 14-34, Çorum 17-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-34, Ordu 21-28, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-32, Tokat 18-33, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 12-28, Bingöl 19-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 12-29, Malatya 21-37, Muş 19-34, Tunceli 19-38, Şırnak 26-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-40, Batman 20-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-41, Siirt 24-38 derece.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Ağustos Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila

2,5 yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satıhı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Anadolu'dan sesler, Anadolu'dan ezgiler, halk müziği programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuklarımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Türküler üzerine konuşup diğer diğer Anadolu'yu türkülerle dolaşacağız. Bugünkü konuğumuz sesi ve sazıyla Ali Kemal Seven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, türküler doğumdan ölüme kadar bütün duygularımızı bize anlatır. Ninnimizi de türkülerle söyleriz. Ağdımızı da türkülerle yakarız. Oyun havamızı da türkülerle söyler, türkülerle oynarız. Türkülerle hüzünlenir. Derdimizi, hüznümüzü onlarla paylaşırız. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir Afyon türküsü var. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Zülüf Akgerdan'a dökülür gelir. Yayladan gelin, allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım diye sözleri olan bu güzel türküyü evet, sevgili hocamdan dinleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim.

0: Evet sevgili hocam, ellerinize, sesinize, nefesinize sağlık diyorum. Evet şimdi buyurun, öncelikle sizi tanıyalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. 1979 yılında Samsun'da doğdum. Küçük yaşlarımdan itibaren müzikle iştirak içerisindeyim. Biraz da çok meraklıydım tabii ben. İşte çalan söyleyen, hani öyle çok fazla canlı görme durumumuz olmazdı. Evet. Yine böyle radyolardan dinlerdik, teyp bantlarından dinlerdik. Çevremizde de bayağı bir ilgi alaka vardı doğrusu. Seviyorlardı Türk halk müziğini, dinliyorlardı büyüklerimiz.
0: Yıldıray Çınar zaten sizin hemşeriniz.
1: Tabii Yıldıray Çınar hemşerimiz, aynı zamanda çok büyük üstad, eserler evet. kazandırmış çok büyük bir sanatçı olarak.
0: Yani hem halk müziği sanatçısı hem de sinema sanatçısı.
1: Tabii sinema sanatçısı. Yıldıray Çınar'ı aslında bir komple bir programla aslında hem türkülerini söyleyip
0: İlerleyen zamanda inşallah yapalım.
1: Öyle yapmak lazım çünkü bazı üstadlar ki cümleyle ya da işte bir 5 dakikaya sığdıramayız. Ama o tabii ki bütün ülkemiz genelinde herkesin yüreğindeki yerini almış. Bu dünyadaki yolculuğunu tamamlayıp ebedi aleme göçtü aramızdan.
0: Çok güzel
1: sevgi
0: filmleri
1: ve rahmetle
0: de vardı.
1: Kendilerini.
0: Ve bütün filmlerinde ben hatırlıyorum kendi müziğini yapmıştır.
1: Tabii. Müthiş bir sanatçıydı.
0: Sesi çok güzel, çok özeldi.
1: Tabii. Şimdi bazı sesler var öyle. İşte hem hanımefendilerde hem beyefendilerde Yıldıray Baba aynen öyle bir sese sahipti. Hanımefendilerde de
0: Muzaffer Akgün'ü ben unutamıyorum. Çok özel bir sesi
1: var. O vardı. Ayrıca Emine Ertürk Karaarslan var. Aslan var bizim genel yayın yönetmenimiz.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Ses Radyosu'nda. Yani sizlerin sesi de çok özel.
0: Teşekkür
1: Sizleri
0: ederim.
1: Sizleri de tebrik ediyor. Kutluyorum. Hakikaten ayrı ve çok böyle muazzam bir ses tonunuz var. O fark edilebilmesi önemli olan. Yani seslerin farklı olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Hissedilir olabilmesi için, özel olabilmesi için. Bakın bu özellik sizde de var. Bunu belki önceden de söylemişimdir size.
0: Evet,
1: muhtemelen.
0: Evet. Söylemiştiniz. Teşekkür ederim.
1: Tabii bu vesileyle.
0: Sizin gibi bir sanatçı tarafından böyle onure edilmek de hoş, güzel bir duygu
1: ya,
0: tabii benim için.
1: Tabii biz doğrusunu söylemek zorundayız. Çünkü aynı zamanda eğitimciliğimiz var bizim biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir sürü insanlarla.
0: 15 seneyi aşkındır değil mi? Ders
1: daha da fazla.
0: Daha mı fazla?
1: 25 yıldır öğrenci yetiştiriyorum.
0: Evet.
1: Şimdi insanlara umut vermek kolay bir şey değildir. Doğru bir şey değil. Boş umut. Yani tamam işte böyle çok güzeldir falan. Ama bu bazı insanlar kendisini belli ederler. Ona
0: evet.
1: da siz doğrusunu söylemek zorundasınız. Şimdi yapamayana direkt örneğin bırak mı diyorsunuz? Hayır. Değil. O da doğru değil. Ama bunların bir söyleme biçimleri var. Kimisine doğrudan söylersiniz size söylediğim gibi ya da işte başka böyle sevdiğim, beğendiğim insanlara hepsine söylüyorum. Bunu da söylemek gerekiyor. Çünkü
0: evet,
1: bu silsile olarak devam etmesi
0: gerekiyor.
1: Lazım yani. Değil
0: doğru,
1: mi?
0: Doğru.
1: Devam etmesi gerekiyor.
0: Ben de sevgili hocam bu güzel iltifatlardan sonra Kazım Birliği'nin Bayramdan Bayrama türküsünü seslendirmeye çalışayım. Olmaz mı?
1: Tabii tabii çok mükemmel olur.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bu güzel türküyü de öncelikle Türk halk müziğine gönül vermiş Kazım Birlik gibi güzel insanlara, aşıklara, sizin gibi, sizin de çok güzel eserleriniz var. Birazdan dinleteceğiz, güzel eserlerinizden armağan edeceğiz dinleyicilerimize. Sizin gibi insanlara armağan ediyorum ben de. Böyle Türk halk müziğine gönül vermiş, eser vermeye devam eden aşıklarımıza ve bestecilerimize. Evet sevgili hocam, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok güzel çalıyorsunuz tabii. Adeta bağlamayı konuşturuyorsunuz. Ben öyle diyorum, öyle tarif ediyorum sizi.
1: Tabii emek, emek. Çok yılların emeği. Şu an Türkiye'de çok büyük isim olan hocalarımızla çalıştık. Hepsinin katkıları var bize. Çok değerli katkıları var. Hepsine buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tabii bu işler türkü çalmak, söylemek, yani sanat yapabilmek, çalıp söylemeden biraz daha fazla emek isteyen bir şeydir.
0: Tabii. Her gün çalışmak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Özellikle bu işe başlamak isteyen genç arkadaşlarımız, öyle hem bir sefer ders yaptım, bunu sizin gibi çalarım şeklinde düşünmesi.
0: Evet.
1: Tabii bunlar normal, bir derslik, iki derslik düşünmemek gerekiyor. Önce hedefi koyup onun da gereğini yapmak gerekir. Uzun soluklu bir meseledir. Çünkü sanat kolay bir şekilde ne oluşur ne de bir yerlere gelir. Bunun hakkını vermek gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü tarihsel bir yükümlülüğün altına girmiş olur bir sanatçı.
0: Bir de sevgili hocam, ben şöyle benzetiyorum. Müziği bir gün ihmal edersek o bizi bir hafta ihmal ediyor. Bir hafta ihmal edersek o bir ay ihmal ediyor. Bir ay çalışmazsak o bizi bir yıl geriye götürüyor. Hem parmaklar unutuyor çalmayı, hareketleri. Çünkü diyorsunuz ya, her parmağın hafızası var.
1: Tabii.
0: Parmağın dokunduğu her yerin hafızası var ve o hafızaya göre hareket eder. Kısa sap bağlamada özellikle söylediğiniz aynı anda 3 telin de kullanılması, her noktada, her telde notalar mevcut.
1: Tabii.
0: O notaların hepsini aynı anda da kullanabilirsiniz. Parmak ona göre de ezberler, ama çalışmazsanız bu sefer parmak ne yapar? Bocalar. Şaşırır. Bu sefer de siz çalamazsınız, başarısız olursunuz.
1: Türküler hani bir muhabbet kuşu olur ya da farklı bir canlı hayvan çeşitlerimiz olabilir. Aldık evimize, kendi himayemize, onu bakmaya çalışıyoruz. Bıraktığınız zaman sizinle ilgilenmez.
0: Doğru.
1: Bizim yereldeki, yani bu Anadolu topraklarındaki kültür değerlerimiz de aynı böyle canlılar kadar
0: hassas
1: ve böyle ilgi istiyor. Alakayı bekler.
0: Evet.
1: Bunu icra eden insanlardan da bekler. Dinleyicilerimizden de bunu beklerler. Çünkü bu hassasiyet durup dururken bu kültür unsurlarının üzerinde olmamış. Çünkü zaten hassas ve hassasiyet içerisinde bu kültür gelişmiş.
0: Doğru.
1: Ondan dolayı ne yapmak lazım? Her aileden bir bireymiş gibi, yakın akrabaymışız şeklinde ilgi alaka göstermemiz gerekir. Bakın ondan sonra ki oluşumlar hangi tarzda olursa olsun, gerek müzik gerek başka bir sektör, her şey çok daha birbirine uyumlu bir şekilde çok daha güzel ve sağlıklı işleyecek.
0: İlerler, evet.
1: Tabii.
0: Ve daha hızlı ilerliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle efendim.
0: Sizden bir türkü dinleyelim, tekrar devam edelim. Özellikle armağan etmek istediğiniz birileri var mı? Onlara armağan,
1: evet,
0: edelim.
1: Şimdi Yıldıray Çınar'dan açılmışken.
0: Evet, ben, evet.
1: Çarşambayı Sel Aldı türküsünü.
0: Kendi yörenizin, evet, türküsünü.
1: Bir okumak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Bu türküyü de Samsun Çarşamba Belediye Başkanımıza buradan selam ediyoruz aynı zamanda kendisine. Aynı zamanda orada benim çok eski zamandan beri tanıdığım, yani 25 yıllık dostluğumuz olan Erdoğan Terzi ağabeyimize bunu armağan ediyorum ve tüm dinleyenlerimize bu türkümüzü. Hepsine de canı gönülden selamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman bu güzel türküyü biz de dinleyelim.
1: Evet.

0: Evet sevgili hocam, teşekkür ederim. Ellerinize, sesinize, nefesinize sağlık. Kendi türkünüzü okumak daha bir başka duyguyla okunuyor değil mi? Ben de kendi yöremin türkülerine gelince onları farklı okuyorum.
1: Evet, oralarda bir çocukluk anıları olur. Yani herkes...
0: Aslında türküyü okurken siz bir taraftan da kendi memleketinizi geziyorsunuz değil mi o sırada?
1: Tabii, bu bütün türkülerde bu özellik vardır. Mesela
0: ben öyle hissediyorum
1: sanki. Kesinlikle, herkes öyle hissetmesi gerekir zaten. Mesela bir Diyarbakır türküsünü okurken Diyarbakır'ı gezmiş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir Erzurum türküsünü okurken Erzurum'da oluyorsunuz.
0: Bir de hikayeyi biliyorsan zaten.
1: Onu tam yaşıyorsunuz.
0: Daha farklı zaten oluyor.
1: Ve türkülerin şöyle de bir özelliği vardır.
0: Böyle güzel bir türkü de yakılmış.
1: Evet, o zamanında yakılmış. Türkülerimizin çok böyle yaşanılmış ve yaşadığımız bütün özellikleri mesaj olarak vermesi çok
0: tabii,
1: önemli.
0: Tabii, tabii.
1: İşte o mesajlar aslında bize anlatıyor. Bir Gaziantep'i, bir efendim bir Tokat'ı örnek veriyor.
0: Çünkü yaşamın içinden bizim hayatımızı anlatıyor türküler.
1: Evet.
0: Bizim hayatımızı, bütün bizim duygularımızı, bizim her şeyimizi, yasımızı, sevincimizi, oyunumuzu, her şeyimizi anlattığı için dolayısıyla bizden ayrı asla olamaz. Zaten türküyü dinlemeyen birisi olamaz. Mutlaka bir yaşında dinlemiştir. Şimdi bazen gençlerle karşılaşıyorum burada. Ben türkü dinlemem diyor. Niye dinlemezsin türkü diyorum. Ben çünkü pop müzik seviyorum, rap müzik seviyorum. Ama temele indiğimiz zaman halk müziği, halkın içinden gelen, bizi anlatan bir müzik. Dolayısıyla da bundan beslenip daha sonra farklı müzikler yapılması lazım. Öyle kesinlikle, değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Barış Manço dünyaca ünlü bir sanatçımız. Evet. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel dünyaya tanıtmıştır Türkiye'yi. Dünya çapında bir sanatçı olmuştur. Ama baktığınız zaman onun ilk eserleri halk müziği, Anadolu tabii, rock tarzında tabii okumuştur. Yani halk müziği eserlerini rock olarak okumuştur ve o şekilde ünlenmiştir. Daha sonra kendi eserlerini ortaya koymuştur.
1: Tabii birçok sanatçı, tarz yapan birçok sanatçı, farklı sound oluşturmaya çalışan evet, herkes önce türkülerden geçmiştir tabii ki. Ama bu gençlerimizin hani bu şekilde düşünmesinde şu anda bizim sorumluluğumuz var. Yani
0: evet,
1: yaşayan, yetişkinli olan aile bireylerimizin de sorumluluğu var. Yani bir üzüm, normal süs için yapılmış, hı hı, bir salkım üzüm böyle duruyor masanın üzerinde, kendi kabının içerisinde. Oradan bir tane de arkadaş normal bir üzüm, işte oradan geçerken elinde poşet, tesadüf denk geldi. Biz de bu şeyleri konuşuyoruz,
0: hı hı,
1: dershanede. Dedim ki genç olan delikanlıya, gerçek üzümle onu yan yana koydum, hangisini tercih edersin dedim. Hocam o plastikten yapılmış bir madde dedi. İşte bizim bu protez müzikler türkülerin yanında aynı o plastikten yapılmış maket üzüm gibi
0: duruyor diyorsunuz.
1: Duruyor tabii ki. Böyle bir pratik bir şekilde söylemiştim çocuğa ve bayağı bir etkilenmişti.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Çünkü hakikaten öyle. Yani bu işin bir gerçeği var. Böyle bu toprakları sarmış, kucaklamış. Bir de uzaktan gelip yerleşmesi var.
0: Doğru.
1: Buna da biraz önlem alınması gerekir. Başka müzikler dinlenilsin ama türkü de dinlenilsin. Yani bunu özellikle
0: evet, tavsiye ediyoruz.
1: Çünkü türkülerimiz bir yaşam biçimini oluşturuyor. Hakikaten öyle. Toplumun yaşam biçimidir türküler. Mesela kahramanlık türkülerinin ayrı bir lezzeti vardır. Biz konserlerde
0: evet,
1: çalıyoruz. Efendim, değiş türkülerin
0: ayrı bir semahların ayrı bir,
1: karşılamaların
0: ayrı bir güzelliği işte var. Zeybeklerin tabii, ayrı bir güzelliği var. Oyun daha havaları
1: sürü,
0: zaten düğünlerimizin baş tacı.
1: Örneğin bozlaklarını, uzun havalarını, efendim baraklarını, gazellerini. Değil
0: hepsinin
1: mi?
0: Ayrı güzellikleri
1: var. Bunların hepsinin bu böyle çeşitli olmasının ayrı ayrı anlamları var. Durup dururken bunlara böyle işte şunun adı şu olsun, bunun adı bu olsun diye
0: denmemiş, evet.
1: Bunların bir mazisi var. Bir süreçten geçmiş hepsi.
0: Bin yılı aşkındır İnbik'ten süzülmüş, bizim kültürümüzden oluşmuş bu türküler. Belki 10.000 yıl.
1: Yani türküler, Türk'ün varoluş gününden itibaren
0: evet,
1: varlığını sürdüren bizim değerlerimizdir. yazıyla bilinen öyle 1200 yıllık.
0: Evet.
1: O şekilde, ama bazı objelerin üzerinde işte bu tarihi eserlerde Türk enstrümanlarının
0: olduğunu biliyoruz. Evet.
1: Tabii var, yani müzelerde denk geliyoruz.
0: Evet sevgili hocam, sizin çok güzel kahramanlık türküleriniz de var. Ben biliyorum, daha önceden dinlemiştim.
1: Evet.
0: Coşturucu özellikle. Ondan albüm yaptınız diye hatırlıyorum.
1: Single'ım çıktı iki tane. Birisi Bütün de Birlik.
0: Hı hı.
1: Diğeri de Türk'ün Evladı diye.
0: O zaman hangisini dinleyelim?
1: Biz şimdi Bütün de Birlik türkümüzü çalalım. E tabi bunu da şimdi armağan edeceğim.
0: Kime gönderelim?
1: Bütün ülkemizde sesimizi duyan, dünyada sesimizi duyan herkese armağanımız olsun. Bütün de Birlik.
0: Teşekkür ederim.

0: Evet sevgili hocam, bu eser çok güzel olmuş. Elinize, nefesinize, emeklerinize sağlık. Bu aynı zamanda sizin kendi eseriniz.
1: Evet, evet.
0: Ya sözleri?
1: Sözleri Ünal Karaman hocaya ait, teknik direktör.
0: Hı hı.
1: Müziği ve bestesi bana ait.
0: Bu, ona da selam gönderelim. Evet.
1: Yaptığımız bir eserdi. Buradan kendilerine de selam olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili hocam, programımız da yavaş yavaş ilerliyor. O zaman ben de bir türkü okuyayım size.
1: Tabii, buyurun efendim.
0: Hep derler ya hocam, herkes sevdiğinin yanında olmak ister. Sevdikleri uzakta olan herkese gönderelim bu güzel türküyü de. Bu da bir Kayseri türküsü. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır. Bunu gönderelim.

0: Teşekkür ederim hocam. Ellerinize sağlık.
1: Sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrı bir sound, ayrı bir renk, ayrı bir ses. Mükemmel bir etkili, dinlendirici, çok mükemmel bir sesiniz var.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza, yüreğinize
0: sağlık.
1: Sevgili
0: hocam.
1: Başarılarınızın artmasını diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Yolunuz İnşallah. Açık olsun.
0: İnşallah. Teşekkür ederim. O zaman devam edelim. Sizden bir türkü dinleyelim.
1: Evet.
0: Canlı mı çalıp okuyacaksınız
1: tabii,
0: yoksa?
1: Canlı okuyacağım.
0: Buyurun. Ne dinleyeceğiz sizden?
1: Yol ver dağlar, yol ver bana.
0: Kime gönderiyoruz?
1: Bunu şu an ÖSYM'de görevli olan çok kıymetli daire başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız var.
0: Bu türküyü ben de çok severim.
1: Şimdi bu türküyü benim çok yine 20 yılın üstünde dostluğum olan, çok sevdiğim Ömer Okumuş başkanımıza, Halil Şengün başkanımıza, Nida Kır Ömeroğlu başkanımıza ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz.
0: O zaman biz de zevkle dinliyoruz.

0: Evet sevgili hocam, teşekkür ederiz. Sesinize, nefesinize sağlık.
1: Biz
0: umarız
1: teşekkür ederiz.
0: Dinleyenlerimiz de memnunlardır. Güzel türküler çalıp söylemeye ve hoş bir akşam geçirtmeye çalışıyoruz. Saat başı raporların arkasından yine programımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-35, Artvin 19-29, Bayburt 14-34, Çorum 17-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-34, Ordu 21-28, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-32, Tokat 18-33, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 12-28, Bingöl 19-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 12-29, Malatya 21-37, Muş 19-34, Tunceli 19-38, Şırnak 26-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-40, Batman 20-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü'nce fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu.

Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Çanakkale'de 2 ayda çıkan 44 orman yangınında 541.284 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dost ve kardeş ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır, dedi. Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlar açılmak amacıyla hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken bu ülkelerle 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmi elde etti. Tayland'ın Nantabur eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Ve son olarak spor. Türk motosiklet sporcuları hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki organizasyonlarda mücadele edecek. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu başlıyor. 20 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği ligde 3 ekip Süper Lig'e yükselecek, 4 takımsa 2. Lig'e düşecek. Sayın dinleyiciler, haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satihi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyoruz. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil

Sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Kırklareli, Amasya, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum ve Amasya hariç, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kastamonu, Karabük ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Yayın ekibiyle birlikte saatler 23'ü gösterene dek burada olacağız. Yine güzel türküler söyleyecek, türküler üzerine sohbet edeceğiz. Konuğumuz Ali Kemal Seven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir taraftan türkü çalıyoruz, söylüyoruz, gönderiyoruz, üzerine konuşuyoruz ama biraz da sizi tanıyalım. Yani sadece öğrenci mi yetiştiriyorsunuz? Başka neler yapıyorsunuz? Konser programları var mı?
1: Tabii. Konserlerimize
0: gidiyoruz. Albüm çalışmaları var mı? Bir taraftan türkü besteliyorsunuz. Evet, single yapıyorsunuz da daha güzel tabii. Tabii
1: türkülerimiz, bestelerimiz var. Onlara çalışıyoruz. Bunların hepsi ayrı ayrı. Yani bütünde tek bir şey olarak görülse de hepsinin teknik çalışması ayrı ayrı olan şeylerdir. Şimdi bestelerimizi çalışıyoruz. İşte stüdyo ile çalışıyoruz. Çalışmalarımız var.
0: Eseriniz var hatırladığım, Türk'ün Evladı diye.
1: Evet. Türk'ün Evladı eserimiz.
0: Çok özel bir eser.
1: 2 yıl oldu bu çıkalı. Aynı zamanda bu Azerbaycan zaferinin de içinde geçtiği, hı hı, güzel bir eserimiz. Bunu da tabii çok değerli dostum Osman Demirel hocamıza ve Saadettin Demir kardeşimize. Osman hoca Ankara'da, Saadettin de Samsun'da. Onlara armağan edelim.
0: O zaman biz de dinleyelim bu güzel eseri.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Bu da çok güzel bir eser. Gerçek bir Türk olarak gururlandığım çok güzel bir eser.
1: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili hocam, şimdi programımıza devam edelim. Çünkü bir taraftan konuşuyoruz, bir taraftan da güzel eserleri dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. En çok söylenen, dinlenen bir eser var sizden istiyorum. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez.
1: Evet.
0: Bu da hasret türküsü.
1: Evet, o da çok güzel bir türkü. Özhan Eren'in.
0: O da beste. Çok güzel yaptı. Bir eser.
1: Buradan da kendisine selam ediyoruz, Özhan abimize. Tabii bu türkümüzü de çok kıymetli Hüdaverdi Şen başkanımıza ve yine Ayhan başkanımıza gönderiyoruz. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez.
0: O zaman biz de dinleyelim bu güzel türküyü.

0: Teşekkür ederim. Bu da çok güzel bir eserdi. Yine sizin bir eseriniz vardı. Evet. Sorsana diye. Bir evet. de onu dinleyelim. O da değişik bir eser.
1: Bu da çok kıymetli dostumuz. Şu an Kahraman Kazan Belediye Başkanımızın yazmış olduğu sözler. Ve müziğini yaptık. Böyle bir ortaya eser koyduk. Buradan Sayın Başkanımıza da saygı ve sevgilerimizi gönderiyor. Böyle ritmik çok güzel bir eser oldu.
0: Evet, umarım dinleyicilerimiz de beğenirler.
1: İnşallah.
0: O zaman bu güzel eseri dinleyelim biz de.
1: Tabii.

0: Evet, bir çok güzel bir eser. Çok hoşuma gitti. Özellikle ara müzikleri çok hoş, çok güzel geldi.
1: Müzikalite
0: olarak gerçekten çok hoş bir eser. Onun için emeklerinize sağlık
1: diyorum.
0: Eyvallah,
1: çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Efendim.
0: Daha nice güzel eserler diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Ömrümüz olduğu müddetçe
0: İnşallah.
1: Böyle şey yapıyoruz.
0: Biz de dinleriz, söyleriz, dinletiriz güzel eserler. Her zaman dinlenmesi lazım. Şimdi ben de bir türkü seslendirmek istiyorum. Çorum türküsü. Şu mübarek günde küsmek olur mu?
1: Çok güzel bir türkü.
0: Uzat ellerini bayramlaşalım. Bu türküyü bütün küs olanlara gönderelim. Ve bir an önce barışsınlar, bayramlaşsınlar. Çünkü ömür o kadar kısa ki hiç farkına bile varmıyoruz. Bir bakıyoruz, tabii. Bir varmış, bir yokmuş diyoruz. Onun için dünya fani, ölüm ani. Kimse kimsenin kusuruna bakmasın. Herkes hata yapabilir. Herkes birbirini affetsin. Çünkü affetmek bence büyüklüktür. Af gerçekten insanı büyütüyor.
1: Kesinlikle.
0: Rahatlatıyor.
1: Kesinlikle.
0: Kin insanın ruhunu inceden öldürüyor, mahvediyor. Onun için sevgi her şeyin ilacıdır diyelim. Kin tutmayalım, barışalım istiyorum.
1: Tabii.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık sevgili hocam. Evet, o zaman yine size dönelim ve sizden ne dinleyeceğiz?
0: Çeşme Siyahım türküsü var.
1: O da çok özel, çok güzel.
0: Mahsuni,
1: Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel eserler bırakmış değil mi sevgili
0: Tabii,
1: hocam?
0: Tabii, çok eserleri bıraktı. Güzel müzikler ne zaman, hangi psikolojide, hangi ortamda, hangi rahatlıkta, hangi sevinçte, hangi hüzünde olduğu belli olmuyor. Onu kimse belirleyemez zaten ama o çıkacağı zaman geliyor, çıkıyor zaten.
1: Değil mi?
0: Eserler.
1: Evet. Birdenbire çıkıyor. Bu da çok güzel bir eser.
0: Evet. Bunu da 8-9 tane enstrüman çalmasını bilen,
1: ne
0: çok
1: kadar
0: kıymetli
1: güzel.
0: Ekrem Tepecik doktorumuza, ağabeyimize, hocamıza, Erhan Şantürk kardeşime ve Satı Tanrıverdi ablamıza, müzik durağında beraber çalışıyoruz.
1: Ben de selamlarımı gönderiyorum.
0: Siz de tanıştınız sanırım,
1: evet, tanıştım.
0: Satı ablamızla. Tabii bu türkümüz bizi dinleyen bütün
1: dinleyicilere gelsin.
0: Gelsin. Hani isim çünkü, ayırıyoruz falan gibi evet, anlaşılmasın ama onlar
1: ama
0: özellikle söyledikleri için,
1: istedikleri için bunları gönderiyoruz.
0: Gönderiyoruz. Tabii ki bir eseri istemek daha fazla değer vermek demektir. Bir
1: değil
0: de
1: mi?
0: Bunu böyle düşünmek gerekiyor.

0: Evet sevgili hocam, sesinize, nefesinize sağlık. Bu eserde çok, teşekkür çok güzel ediyorum. Oldu. Teşekkür ederim. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ve çok fazla laf üretmeden çok fazla müzik diyelim, çok fazla türkü diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi ne dinleyelim sizden?
1: Hareketli bir eser. Şu Hüdayda'yı
0: gönderelim diyorsunuz.
1: Gönderelim istiyorum. Ben Seymenlere gitsin, bütün herkese.
0: Zaten Hüdayda'yı duyan Seymen arkadaşlar hiç duramazlar yerlerinde. Tabii, hemen tabii. Başlarlar oynamaya. Biraz da tabii oynatalım. Oyun havalarımız da çok önemli yer tutar. Halk müziği içinde oyun havaları hem sözlü hem sözsüz olarak çok fazla eser vardır.
1: Tanımında zaten halk müziğinin uzun havalar, kırık havalar
0: diye geçer.
1: Şimdi kırık havalar deyince bütün işte hareketli eserler. Evet. Çünkü tanımını kapsayan bir şeydir oyun havaları Türk halk müziğinde.
0: Evet, oyun havalarının da o kadar çok çeşitleri var ki sevgili hocam.
1: Çok yani. çok.
0: Zeybeği bile düşünüyorum. Ağır zeybek, hızlı zeybek, teke havaları hepsi zeybek türüne tabii, bakıyorum
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Kaşık havalarımız var. Her yerde farklı.
1: Horonlar var mesela.
0: Horonlar var, bağırlar var.
1: Karadeniz bölgesinde horonlar.
0: Halaylarımız var dünya
1: var,
0: kadar.
1: Doğu'da, Güneydoğu evet. Ondan sonra.
0: Bağırlar, horonlar, horalar var.
1: Tabii,
0: Trakya
1: Erzurum
0: tarafında.
1: Bölgesinde.
0: Ondan sonra Barana havaları var.
1: Tabii.
0: Otrak havaları var. O kadar güzel eserlerimiz var ki hemen hemen her halimizi anlatan eserlerimiz var.
1: Tabii.
0: En başında programın dedik ya sevgili hocam, bizim hayatımızı anlatır türküler diye, gerçekten de düğünümüzü, yasımızı, ninnimizi, oyunumuzu, her şeyimizi biz türkülerle anlatmışız ve anlatmaya da devam ediyoruz. Sizin yaptığınız eserler de ne güzel anlatmıştı dinleyicilerimiz.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet sevgili hocam, sizin benim çok hoşuma giden başka bir eseriniz daha var. Hoşgörü.
1: Evet.
0: Bir de onu gönderelim mi?
1: Tabii. Hoşgörü bizim...
0: Hoşgörü adında çok da güzel.
1: Hoşgörü adında, bu Hoşgörü 2000 yılında aşağı yukarı. Biraz önce ifade ettiğim Erdoğan Terzi, ağabeyimizin aslında sözleri.
0: Hı hı.
1: Ona aittir bu eserin. Neticesinde resmi olarak da benimdir eser.
0: Hı hı.
1: O öyle istedi.
0: Sözlerini beraber mi yazmıştınız?
1: Yok, kendi yazdı aslında.
0: Hı hı.
1: Öyle müziğinde beraber böyle oturduk, o söyledi. Besteyi aslında komple Erdoğan abi den çıktı bu eser. Sonra hani biz müzik teknikleriyle şeyler yaptık. Sağ olsun, o da eseri verdi bize. Albüme koydum.
0: Çok da güzel bir eser olmuş. Eminim ki dinleyicilerimiz de beğenecekler.
1: Türkü oldu. Çünkü şöyle, ben hani çaldığım türküleri, yeni yaptığım eserleri kaydederim. Böyle dışarıdan bir dinleme alışkanlığım vardır.
0: Hı hı.
1: Beğenmesem zaten onu çalışmaya sokmuyorum. O
0: evet.
1: Beğenmediğim tarafı gidene kadar, o durumu beğeneceğim hale getirene kadar onu bir defa çalışmam gerekiyor. Hoşgörü de böyle bir eser oldu. Erdoğan abimize de tekrar buradan selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve Hoşgörü'yü çalıyoruz.
0: O zaman biz de dinleyelim.

0: son besteniz vardı, son single'ınız.
1: Evet, son single'ım Bahar Gözlüm adında bir eserimiz. Hı hı.
0: Nasıl bir eser?
1: Bahar Gözlüm de hareketli. Eşim sözlerini yazdı.
0: Eşiniz de artık size katılıyor.
1: Evet, buradan da selam olsun.
0: Evet,
1: Elif,
0: ona
1: Elif Seven'e.
0: Evet.
1: Benim eşim.
0: Biz de selamlarımızı böyle gönderiyoruz.
1: Böyle
0: ne güzel yapmış. Destek olmuş size.
1: Evet, sağ olsun. O her zaman zaten benim en büyük destekçim.
0: Evet.
1: Sanat öyle kolay bir kavram değil. Şartları rahat şartlar değildir sanatın. Ondan dolayı
0: hani derler ya hocam, her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın varmış diye.
1: Evet.
0: Öyle mi diyelim?
1: Olsun. Tabii ki, hatta daha da fazlasını diyebiliriz. Çünkü o yerine göre kalktı, benimle birlikte geldi. Çalıştık. Çünkü bir yerlere davet edilmek için ne olması lazım?
0: Tabii,
1: tanınan birisi olmanız
0: olmak
1: lazım.
0: Olmak gerekiyor.
1: Bir sürü bu işlerin zahmeti var yani kısacası.
0: Tabii bir süreç var.
1: O süreci geçirmek için o asıl o zaman destek olması gerekiyor. Şimdi istediğiniz yere girebiliyorsunuz. İnsanlar yavaş yavaş davet ediyor efendim. Hem daha da iyi olacak Allah nasip ederse. Hem pandemi diye bir
0: sanatçılar için gerçekten tabii, çok ciddi ve çok sancılı bir süreç oldu.
1: Geldi geçti. Peşine işte deprem geldi. Çünkü
0: evet,
1: hep sanat sektörü etkileniyor bu işlerde.
0: Onlar da en çok etkilenen kısım tabii sizler etkilendiniz.
1: Hiçbirisi de olmasın inşallah. Herkes yoluna devam etsin. Onlar da
0: sağlıkla, huzurla, tabii, mutlulukla yaşayalım.
1: Tabii. Bu işler böyle. Hiç kimsenin sıkıntısı olmasın. Herkes birbirini sevsin, güler yüzle baksın. Ön yargılı olmasın.
0: Evet. Hoşgörüyle baksın.
1: Hoşgörüyle baksın.
0: Evet sevgili hocam. Kaç yıldır müzikle uğraşıyorsunuz?
1: Şu an 44 yaşımdayım ben. Gözümü açtım, evde bağlama vardı. Radyo vardı. İşte 6 yaşımda birkaç öyle melodi kendi kendime
0: öğrendiniz.
1: Böyle tek parmağımla böyle bir iki uğraşıyordum. 11 yaşımda aldım, hiç ara vermedim. Hiç ara vermeden sadece askerde 20 gün ayrı kaldım.
0: O zaman nice yıllara ve nice güzel eserlere diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, programımızın da sonuna geldik. Konuğumuz saz ve ses sanatçısı, besteci, söz yazarı Ali Kemal Seven'di, eğitmen aynı zamanda. Hala da yüzlerce öğrenciye ders vermeye devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve sevgili hocam, son olarak sizden ne dinleyelim?
1: Ben bu yıl yarımdan ayrı düşelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz sesi ve sazıyla Ali Kemal Seven'di. Konuk oldunuz, zahmet ettiniz. Güzel türkülerinizi bizimle paylaştınız, güzel sazınızı bizimle paylaştınız, çaldınız, söylediniz. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Böylesine çok güzel bir programda bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz msranadoldansesler@gmail.com. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgilerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek, türkülerle bütünleşip, birlikte türküler üzerine konuşup, örnekler dinlettik sizlere. Ben Emin Ertürk Karaslan, konuğumuz Ali Kemal Seven, yayın ekibiyle birlikte haftaya tekrar birlikte olmak üzere, sağlıkla, türküyle kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-35, Artvin 19-29, Bayburt 14-34, Çorum 17-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-34, Ordu 21-28, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-32, Tokat 18-33, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 12-28, Bingöl 19-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 12-29, Malatya 21-37, Muş 19-34, Tunceli 19-38, Şırnak 26-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-40, Batman 20-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu

görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirme hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satıyı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-21 derece, Atina mevzi sağanak yağışlı 26-36, Berlin parçalı bulutlu 14-22, Helsinki sağanak yağışlı 13-21, Kiev parçalı bulutlu 21-35, Kopenhag parçalı bulutlu 13-20, Londra parçalı bulutlu 15-24, Madrid az bulutlu ve açık 23-37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Paris az bulutlu 14-26, Priştine açık 19-32, Roma mevzi sağanak yağışlı 26-38 derece, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Sofya hafif sağanak yağışlı 22-37, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Viyana sağanak yağışlı 19-27, Zürih az bulutlu 16-26 derece, Amman açık 18-32, Aşgabat az bulutlu ve açık 22-38, Bakü az bulutlu ve açık 32-47, Bişkek az bulutlu ve açık 22-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37, Kabil az bulutlu 18-31, Kerkük az bulutlu ve açık 26-45, Kuveyt az bulutlu ve açık 36-49, Medine az bulutlu ve açık 29-39, Mekke az bulutlu ve açık 27-42, Riyad az bulutlu ve açık 33-45, Şam az bulutlu ve açık 20-39, Tahran az bulutlu ve açık 26-36, Taşkent az bulutlu ve açık 24-38, Tiflis mevzi sağanak yağışlı 22-33, Tokyo parçalı bulutlu 27-34 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 24-37, Kahire az bulutlu ve açık 24-38, Melbourne parçalı bulutlu 12-16, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22-29, Sydney az bulutlu 8-17, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 26-33 derece, Çadırlunga az bulutlu ve açık 22-37, Frankfurt az bulutlu 16-26, Gümülcine az bulutlu ve açık 35-21, Kırcaali mevzi sağanak yağışlı 19-34, Köln parçalı bulutlu 23-14, Komrat az bulutlu ve açık 23-36, Köstence az bulutlu 23-34, Münih parçalı bulutlu 16-23, Podgorica az bulutlu ve açık 24-38, Selanik az bulutlu ve açık 23-37, Şumnu mevzi sağanak yağışlı 33-22, Taraglia az bulutlu ve açık 22-37, Balkaneş az bulutlu ve açık 22-37, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33, Gazimagosa az bulutlu 26-30, Lefkoşa az bulutlu 21-32, Girne az bulutlu 26-30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle.
2: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
3: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun aziz ve kıymetli dinleyenleri, gönüllerimizi aynı muhabbet ikliminde buluşturan bir cuma gününde Hakikat Ezgileri programımızda hepinizi sevgiyle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün yine gönül dünyamıza açılan müstesna bir kapının mübarek bir cuma gününün huzurundayız. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyuruyor: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Öyleyse geliniz bu güzel günü yalnızca haftanın bir günü olarak değil, gönüllerin birbirine yaklaştığı, duaların semaya yükseldiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, Rabbimize yönelişimizin tazelendiği bir rahmet vesilesi olarak görelim. Tekrar cumamız mübarek, dualarımız kabul, gönüllerimiz huzurla dolsun diyorum efendim. Malumunuz sefer ayı içerisindeyiz. Bir önceki programda da bahsetmiştim. 15 Temmuz tarihi itibariyle sefer ayı başlamış oluyor. 14 Ağustos Cuma günü itibariyle de Rebiyül Evvel ayına girmiş olacağız. Sefer ayına istinaden şunu söylemiştim bir önceki programda da. Uğursuzluk anlayışına dair bir toplum içerisinde böyle bir kanı oluşmuştu malumunu bahsetmiştim. Buna dair de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini beyan etmiştim. Yine hatırlatıyorum. Bu aya dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir uğursuzluğun olmadığını beyan etmiştir. Böylelikle Safer ayın içerisinde de yine bize düşen her günü dua, ibadet, iyilik, güzel ahlak ve gönül temizliğiyle bereketlendirmektir bu ay içinde. Böyle söylemek lazım. Hemen peşi sıra gelecek olan ay olan Rebiyül Evvel ayında da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrifini hatırladığımız Mevlid-i Şerif kandilini icaz idrak edeceğiz. Hangi güne denk geliyor onu da paylaşayım sizlerle. 24 Ağustos pazartesi günü de Mevlid kandilini Allah nasip ederse kutlamış olacağız inşallah diyelim. Hakikat Ezgileri programında malumunuz her hafta bir konuk stüdyomuzda ağırlıyor idik. Ama bu hafta bir konuk almak istemedik, düşünmedik. Sadece bir sohbet ve tasavvuf sohbeti ve ilahilerin, türkülerin, irfani türkülerin olacağı bir program bu hafta için böyle bir şey planlamış olduk. Ben Deniz Hamit Alp, Hakikat Ezgileri programı yapımcı ve sunucusu olarak her hafta Cuma günü 14.20'de sizlerle birlikte oluyoruz. Sözü çok uzatmadan bir ilahiyle başlayalım. Daha sonra da bu haftaki sohbet konumuz Kur'an-ı Kerim'e dair olacak. Ona dair hadislerin, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da Kur'an'ı övdüğüne dair ayeti kerimelerin ve din alimlerinin, evliyaların Kur'an'a dair beyanlarının paylaşılacağı bir program hazırladık. Öncelikle bendenizden Hazreti Yunus Emre'ye ait sözleri, ben yürürüm yani ilahisini dinleyelim, daha sonra tekrar sohbetlerle devam edelim efendim.

Evet değerli dinleyiciler, bendeniz Hamit Alp'ten bir ilahi dinlediniz. Ben yürürüm yane yane ilahisini sizler için seslendirmiş olduk. Efem Hakikat Ezgileri programında bu haftaki sohbet konumuz Kur'an-ı Kerim'e dair önemiyetiyle ilgili, onunla ilgili birçok şeyi konuşmak istediğimiz bir program hazırladık. Yüce Rabbimiz insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için peygamberler göndermiş. Onlara da ilahi kitaplar indirmiştir. Bu ilahi kitapların sonuncusu ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an sadece okumak için gönderilmiş bir kitap değildir. O yaşanmak, anlaşılmak, hayatımıza yön vermek için indirilmiştir. Rabbimiz Sümer suresinin 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kur'an bize sadece ibadetleri öğretmez, ahlakı öğretir, merhameti öğretir, anne babaya saygıyı öğretir, komşuluk hukukunu öğretir, kul hakkından sakındırır. Bugün insanlar huzuru farklı yerlerde arıyor. Oysa gerçek huzurun adresini Rabbimiz Rad suresinin 28. ayetinde bildiriyor. Efendim ne demiş Allah Teala? Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmak ile huzur bulur. Dolayısıyla bu aslında çok da önemlidir. Toplumdaki herkesin bunun bilincinde olmasını arzu ediyorum. Ne kadar Cenab-ı Allah'ı dilimizde, kalbimizde, gönlümüzde dile getirirsek, onunla beraber olursak, tefekkür edersek, devamlı bu manada bir düşünce halinde olursak, böylelikle kalplerde bir huzur içerisinde olacağı zaten ayetten de bunu beyan etmiş Cenab-ı Mevla. Dolayısıyla Kur'an okumak sadece sevap kazanmak değildir. Kur'an insanın gönlünü temizleyen, aklını aydınlatan ve kalbini yumuşatan bir ilahi nurdur. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buhari'den geçen bir hadistir bu da efendim. Sahih hadistir. Bir daha tekrar etmiş olmak istiyorum. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu ne güzel bir müjdedir. Öyleyse kendimize şu soruyu soralım. Bugün Kur'an'dan kaç ayet okuduk? Okuduğumuz ayetlerden hangisini hayatımıza taşıdık? Rabbim bizleri Kur'an'la yaşayan, Kur'an'ı seven, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin diyorum efendim. Amin diyelim. Bu duamıza da lütfen siz de böyle iştirak edin. Dolayısıyla Kur'an'ın önemiyetini program içerisinde birçok ayetlerle, hadislerle aksedeceğim. Malum toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyamayan, yani bilmemesi sebebiyle olan birçok kişi de olabilir. Bu vesileyle bunun mealini de ben de okumak, anlamak, Allah Teala ne anlatmış, neyi yasaklamış, neyi sevap kılmış, neyi müjdelemiş, buna dair birçok şey içerisinde bulacaksınızdır. Hiç olmasa Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealinden okumanızı istirham ediyorum. Ona dair de çok eski kaynakların Türkçe çevrilişinde bir teknik bir sorun olabilir. Yani anlaşılırlığı noktasında bir zorunluluk olabilir ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın yayınladığı Türkçe meal Kur'anları var. Ben de oradan ara sıra meal okumalarını yapmış oluyorum. Sizlere de tavsiyem meal okumaları için Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an meallerini okursanız emin olun çok rahat anlayacaksınız, kavrayacaksınız. Bazı ayetlerin aşağıda da açıklamaları oluyor. Ona da izahatlar da yapılmış. Bu mahalde size de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okunmasını da tavsiye ediyorum. Yine ilahilerle devam edelim. Şimdi yine bir ilahi size dinletelim. Efendim canım kurban olsun senin yoluna Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaplı yazılmış bir ilahi sözüdür. Yine bendenizden dinleyeceksiniz. Canım kurban olsun senin yoluna. Ya.

Evet, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda her hafta Cuma günü saat 14.20'de sizlerleyiz değerli dinleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim'e dair sohbetler ediyor idik. Malum ilahi öncesi şunu bahsetmiştik, en azından meal okumamızı tavsiye etmiştik. Bu konu üzerinden yine devam edelim. Efendim Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği son ilahi kitaptır. Onu okumak başlı başına bir ibadettir. Her harfine bir sebap vardır. Ancak Kur'an'ın gönderiliş gayesi yalnızca okunması değil, anlaşılması ve yaşanmasıdır. Bunu da bir önceki sohbette de beyan etmiştim. Rabbimiz birçok ayette bizlere Kur'an üzerine düşünmeye davet eder. Yine buna dair ayetlerden Zümer suresi 27. ayette de şöyle buyurur. Andolsun biz Kur'an'da insanlar için her türlü misal verdik. Umulur ki öğüt alırlar. Yine bir ayette de şöyle buyuruyor Cenab-ı Mevla. Onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? Nisa suresi 82. ayette. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'la ilgili olan ayetler. Yine Sad suresi 29. ayette. Bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sad suresi 29. ayette de meal kısmında da Cenab-ı Mevla böyle bir emirde bulunuyor. Yine dikkat ederseniz Rabbimiz bizden sadece okumamızı değil anlamamızı üzerinde düşünmemizi istiyor. Meal Kur'an'ın kendisi değildir. Kur'an'da bir dil aktarılmış anlamdır. Hiçbir meal Kur'an'ın bütün inceliklerini tam olarak yansıtamaz. Ancak meal Kur'an'ın mesajını anlamaya açılan önemli bir kapıdır. İmam Gazali İhya-i Ulumuddin'de Kur'an okumanın en önemli gayelerinden birinin tefekkür olduğunu söyler. Ona göre insan okuduğu ayetleri sanki kendisine hitap ediliyormuş gibi okumalıdır. Bu da çok önemli değerli dinleyiciler. Meali de okusanız, Arapçasını da okusanız ne anlatmak istiyor, ben buradan ne ders çıkarmalıyım, ne hata ettim gibi de bu manada da bir kendi içimizde, dünyamızda da bunu düşünmemiz gerektiğinde İmam Gazali'nin de beyanında da anlaşılıyor. Yine büyük müfessirlerden Fahrettin Er-Razi Hazretleri de Kur'an'ın asıl maksadının insana hidayete ulaştırmak olduğunu ifade eder. Bunun yolu ise anlamaya çalışmaktan geçer diyor. Kim diyor efendim bu sözü? Büyük müfessir Fahrettin Er-Razi Hazretleri diyor bunu da. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesini, kendimizle bunu bağdaştırması gerektiğini de izah etmiş olduk. Umarım, ümit ederim ki Kur'an-ı Kerim'i Arapça da olsa günde bir iki sayfa okumanızı tavsiye ediyorum. Yine kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an okumak büyük bir nimettir. Ancak önemli olan sadece okumak değil, doğru okumak da önemlidir. Bu kısmı da çok önemli. Yine Müzzemmil suresi 4. ayette Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın ona hitabında Kur'an'ı tertil üzere oku, yani tane tane oku babında bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e hitaplı Müzzemmil suresinde böyle buyuruyor. Kur'an'ı tertil üzere tane tane oku demiş. Bunu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen ayetlerden böyle bir ayet var. Hem Hazreti Ayşe'nin validemizin bir rivayette anlatımında Resulullah Kur'an'ı öyle tane tane okurdu ki isteyen ayetleri sayabilirdi. Bugün bazen çok sayfa okumaya gayret ediyoruz ama işte bu tarafından da bakılması gerekiyor. Tane tane, sakince, anlayarak okunması gerekiyor. Bunu da sizlere nazlarını tavsiye niteliğinde söylemiş oldum. Bu sefer de bir türkü armağan edeyim istiyorum size. Yine bendenizden bir türkü dinleyeceksiniz efendim. Bu eserleri daha önce seslendirmiştim. Canlı yayında okumuyoruz ama Gel Ha Gönül Havalanma diye bir İrfan türküsü okumuştum. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum efendim.

Dinlediniz. Erzincan Türküsü'ydü burada. Buradan da bütün Erzincanlılara selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Güzel bir İrfan Türküsü'ydü. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgilerinde bu haftaki program içerisinde Kur'an-ı Kerim'in önemiyeti, ona dair ayetler, ona dair hadis-i şerifleri paylaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in meal okunmasını da biraz izahatta da bulunduk. Kur'an-ı Kerim'e dair tasavvuf büyüklerinin de önemli notları var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bir yerde bir beyanında ben Kur'an'ın kölesiyim. Hazreti Mustafa'nın, Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım şeklinde bir beyanda bulunmuş. Yine Peygamber Efendimizin ahlakıyla ilgili bir sualde Hazreti Ayşe annemiz, validemiz şöyle buyurmuşlardır. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor Hazreti Ayşe annemiz. Bu hadis-i şerifte Müslüm'den rivayet edilmiştir, bize aktarılmıştır. Dolayısıyla bizim de hedefimiz bu olmalı. Kur'an'ı okumalıyız, Kur'an'ı anlamalıyız. Kur'an gibi yaşamaya gayret etmeliyiz. Rabbimiz bizleri Kur'an ahlakiyle yaşayan kullarından eylesin. Gerçek tasavvuf Kur'an'dan ayrı, yani gerçek tasavvuf Kur'an'dan ayrı düşünülemez. Kur'an gönülleri diriltir, öfkeyi merhamete, kibri tevazuya, hasedi muhabbete dönüştürür. Kur'an okuyan insan sadece sesini güzelleştirmez, ahlakını güzelleştirir, konuşmasını güzelleştirir, yürüyüşünü güzelleştirir. Bütün hayatına bu manada riayet edeceğini düşünüyoruz. Programdan da ümit ederim siz de program bittikten sonra bir meal, bir Kur'an Arapçasından okumak nasip olur diyelim. Yine ilahilerle devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Bir dahaki hafta çok değerli bir program konuğunu ağırlayacağız. TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Ömer Faruk Güney beyefendiler bir dahaki hafta stüdyoda yayında konuk sanatçı olarak gelecekler. Onun o güzel sesinden bir ilahiyi size dinletmek istiyorum. Çok güzel de seslendirmiş. Çağırırım ey dost seni, ilahisini dinleyeceksiniz efendim.

Değerli dinleyiciler, Ömer Faruk Güney'den Çağırırım Ey Dost Seni ilahisini dinlediniz. TRT Ankara Radyosu'nda değerli bir üstadımızdır. Bir dahaki haftaki Hakikat Ezgileri programında konuk olarak gelecek. İnşallah sizlerle buluşturacağız. Yine program içerisinde bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşuyoruz. Ayetlerle, hadislerle Kur'an'ın önemiyetini anlatmaya gayret ediyoruz. Allah'ım bizi doğru sözlerle, doğru cümlelerle telaffuz etmeyi nasip eylesin. Efendim, Kur'an bizden ne ister diye bir şey konuşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizden öncelikle iman ister. Sonra güzel ahlak sahibi olmamızı ister. Doğru sözlü olmamızı ister. Kul hakkından sakınmamızı ister. Bu ister cümleleri ayetlerden ayrıştırılarak beyan ettiğim şeyler ve Cenab-ı Allah Kur'an'da koyduğu kurallara göre seçerek izah etmeye çalışıyorum. Yine yetimleri gözetmemizi ister. Anneye babaya öf bile demememizi ister. Böyle bir ayet-i kerime var. Anneye ve babaya öf bile demeyiniz diyor. İyilik edip kötülükten sakındırmamızı ister. Kur'an en büyük daveti yine şudur. Allah'a kul ol, insana faydalı ol, ahireti unutma. Her gün kendimize küçük bir hedef koyalım. Yani mesela Kur'an okumayla ilgili. Bugün bir sayfa Kur'an okuyayım, bir ayetin meanını öğreneyim, bir emrini hayatıma uygulayayım. İşte o zaman Kur'an bizim hayat kitabımız olur. Bunu lütfen kendinize destur etmenizi tavsiye edelim diye ediyorum efendim. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a dair şunu beyan ediyor. Müslüm'den alınan, rivayet edilen: Kur'an okuyunuz çünkü Kur'an kıyamet günü onu okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir diye beyanı var, hadis-i şerif var. Dolayısıyla çok önemli, bir daha tekrar etmek istiyorum. Kur'an okuyunuz çünkü Kur'an kıyamet günü onu okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Bu çok önemli, lütfen bunu da kulak ardı etmeyin değerli dinleyiciler. Kur'an'ı anlayan, yaşayan, onu gelecek nesillere aktaran kullardan eylesin Cenab-ı Mevla bizi. Kur'an'ın nurundan ayırmasın. Hepinizi yani bu manada Kur'an okumaya davet ediyorum. Yine büyük şairimiz, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an'a dair bir şiirini de arz etmek istiyorum size. Kur'an'ın nurundan diye başlığı da böyle geçiyor. Bir nur doğar gönüllere, adı Kur'an'dır her dem. Karanlığı dağıtır o, rahmet olur aleme hem. Bir harfinde nice hikmet, nice sır gizlemiştir. Onu anlayan gönüller Rabbine yönelmiştir. Kimi gözler okur onu, kimi diller söyler de en güzel tilavet ise yaşanandır ömründe. Şiirin devamı var efendim. Ben yine bir ilahiyle size ya da bir irfan türküsüyle eşlik edeyim. Daha sonra şiirin devamını, hatta şiiri tekrar da icra edebiliriz. Bir irfan türküsüyle sizlerle birlikte olacağız. Benim adım Dertli Dolap. Aynı zamanda aslında halk müziğinde ve ilahi formda, tasavvuf müziğinde de icra edilen bir ilahi. Yine Yunus Emre Hazretlerine ait sözleri. Benim adım Dertli Dolap diyeceğiz efendim.

Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgilerinde ilahilerle, tasavvufi sohbetlerle, şiirlerle devam ettiğimiz programımızda ilahi öncesinde Mehmet Akif Ersoy'a ait bir Kur'an-ı Kerim'e hitaplı yazdığı bir şiiri seslendirmiştik. Onu tamamını tekrar okumak istiyorum. Bir nur doğar gönüllere, adı Kur'an'dır her dem. Karanlığı dağıtır, o rahmet olur aleme hem. Bir harfinde nice hikmet, nice sır gizlemiştir. Onu anlayan gönüller Rabbine yönelmiştir. Kimi gözle okur onu, kimi dille söyler de, en güzel tilavet ise yaşanandır ömründe. Bir ayeti umut olur, bir ayeti gözyaşı, kalpleri diriltir daima Hakk'ın sonsuz armağanı. Okudu der ilk emriyle başladı ilahi kelam, İlim ile yüksel dedi, açtı insana her makam. Ey gönül, gel sarıl artık, bırak dünya telaşını. Kur'an olsun yol arkadaşın, nurlandırsın her yaşını. Rabbim bizleri ayırmasın bu mukaddes kelamdan, mahşerde mahrum etmesin Kur'an'ın şefaatinden. Allah rahmet etsin Mehmet Akif Ersoy, Kur'an-ı Kerim'e dair yazdığı şiirini de sizlere paylaşmış oluyorum. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Program içerisinde de anons ettiğim gibi bir dahaki hafta Ömer Faruk Güney, TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısını konuk olarak alacağız. Umarım Kur'an-ı Kerim'e dair konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz programdan keyif almışsınızdır. Cenab-ı Allah bu programda hepimize, gönüllerimize Kur'an sevgisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sevgisini nasip dar eylesin diyorum. Son olarak da kimse bana yar olmaz, yaran olmaz İrfani türküsünü okuyarak veda ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Saat 24.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatinden sonra kırıklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-35, Artvin 19-29, Bayburt 14-34, Çorum 17-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-34, Ordu 21-28, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-32, Tokat 18-33, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 12-28, Bingöl 19-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 12-29, Malatya 21-37, Muş 19-34, Tunceli 19-38, Şırnak 26-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-40, Batman 20-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde

Zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Ağustos Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Çanakkale'de 2 ayda çıkan 44 orman yangınında 541.284 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dost ve kardeş ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır, dedi. Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirecek.

0: güçlendirmek ve yeni pazarlar açılmak amacıyla hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken bu ülkelerle 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmi elde etti. Tayland'ın Nantabur eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Ve son olarak spor. Türk motosiklet sporcuları hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki organizasyonlarda mücadele edecek. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu başlıyor. 20 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği ligde 3 ekip Süper Lig'e yükselecek, 4 takımsa 2. Lig'e düşecek. Sayın dinleyiciler, haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluboğlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satıhı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Anneciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Kırklareli, Amasya, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum ve Amasya hariç, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kastamonu, Karabük ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta modern caz tarihinin en önemli ve etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı caz saksafoncusu ve besteci Wayne Shorter'ın müzikal dünyasına konuk oluyoruz. Wayne Shorter, 25 Ağustos 1933 New Jersey, Newark doğumlu. 1952'de Newark Sanat Lisesi'nden mezun oldu. 16 yaşındayken ailesinin teşviğiyle klarnet dersleri almaya başladı. Daha sonra tenor saksafona geçti. Lisedeyken Newark'taki Nat Phipps Band grubuyla performans sergiledi. Shorter, 1956'da New York Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yaptı ve bu süre zarfında kısa bir süre piyanist ve besteci Horace Silver'la birlikte çaldı. Teris olduktan sonra Kanadalı caz trompetçisi Maynard Ferguson'la birlikte müzik yaptı. Sanatçı 1959'da Art Blakey'nin Jazz Messengers grubuna katıldı. Kısa sürede topluluğun baş bestecisi ve yaratıcı seslerinden biri olarak öne çıktı. Müzik kariyerinde asıl dönüm noktası ise 1964'te Miles Davis'in ikinci büyük beşlisine katılmasıyla oldu. Miles Davis'in grubunda caz tarihinin en yenilikçi ve etkili dönemlerinden birini şekillendirmeye yardımcı olan performanslar sergiledi. Shorter sadece saksafonuyla değil besteleriyle de ses getirdi. Sanatçı özellikle 60'ların sonlarında tenor saksafondan soprano saksafona geçiş yaptı, soprano saksafondaki ustalığıyla büyük beğeni topladı. Caz esintisinde ilk olarak Shorter'ın bestelediği 1966'da yayınlanan Adams Apple albümünden Footprints sizlerle.

Wayne Shorter'ın 1966'da çıkardığı 6. albümünden, albüme de adını veren Speak No Evil radyolarınızda oldu. Albümde tenor saksafonda Shorter'a, trompetçi Freddie Hubbard, piyanist Herbie Hancock, basçı Ron Carter ve davulcu Elvin Jones eşlik etmiş. Şimdi yine aynı albümden Infant Eyes sizlerle. Shorter'ın 1966 yılında kızı Miyako'ya ithafen bestelediği Infant Eyes, yavaş temposu ve lirik melodisiyle Shorter'ın duygusal ve içe dönük bestecilik tarzını yansıtan bir balat.

Efsane sanatçı Wayne Shorter, 70'li yılların başında Joe Zawinul'la birlikte caz füzyon grubu Weather Report'u kurdu. Sanatçının bu grupla çaldığı dönem, onun elektronik ve dünya müziği etkilerini benimsediği yıllar oldu. Shorter, Weather Report grubuyla funk, bebop, latin caz, etnik müzik ve fütürizm gibi değişik stillerde ses getiren çalışmalara imza attı. 1986'da Weather Report'tan ayrıldıktan sonra Shorter, caz füzyon tarzında kayıtlar yapmaya ve gruplara liderlik etmeye devam etti. Orkestra şefi olarak 20'den fazla albüm kaydeden Shorter, Eminon adlı son albümünü 2018 yılında sevenleriyle buluşturdu. Shorter, 12 Grammy ödülü dahil çok sayıda ödüle layık görüldü. Miles Davis, Weather Report ve kendi grupları için yazdığı eserlerde dahil olmak üzere birçok bestesiyle caz tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ben Shorter, 2 Mart 2023'te 89 yaşındayken Los Angeles, Kaliforniya'da hayatını kaybetti. Sevgili dinleyiciler, programımızda sizlere Wayne Shorter'ın ünlü bestelerinden Lester Left Town'la veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte Caz Esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 39, Kütahya 33, İzmir 34, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 34 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 31, Bayburt 34, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 36, Ordu 28, Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila

hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında kararlılık vurgusu yaptığı terörsüz Türkiye hedefinde en kritik eşik aşıldı. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Süreç tüm hızıyla devam ederken bugün yayımlanan Cuma hutbesinde de kardeşlik vurgusu yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu süre uzatma kararı resmi gazetede yayımlandı. TRT belgeselin Anadolu'nun tarımsal üretim kültürünü ve hasat dönemlerini konu alan yeni belgesel serisi Hasat Vakti 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Amerikan basınında yer alan bir analizde Amerika'nın İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'ı Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Ve son olarak spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde Satihi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-21 derece. Atina mevsim sağanak yağışlı 26-36. Berlin parçalı bulutlu 14-22. Helsinki sağanak yağışlı 13-21. Kiev parçalı bulutlu 21-35. Kopenhag parçalı bulutlu 13-20. Londra parçalı bulutlu 15-24. Madrid az bulutlu ve açık 23-37. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32. Paris az bulutlu 14-26. Priştine açık 19-32. Roma mevsim sağanak yağışlı 26-38 derece. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31. Sofya hafif sağanak yağışlı 22-37. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Viyana sağanak yağışlı 19-27. Zürih az bulutlu 16-26 derece. Amman açık 18-32. Aşgabat az bulutlu ve açık 22-38. Bakü az bulutlu ve açık 32-47. Bişkek az bulutlu ve açık 22-33. Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37. Kabil az bulutlu 18-31. Kerkük az bulutlu ve açık 26-45. Kuveyt az bulutlu ve açık 36-49. Medine az bulutlu ve açık 29-39. Mekke az bulutlu ve açık 27-42. Riyad az bulutlu ve açık 33-45. Şam az bulutlu ve açık 20-39. Tahran az bulutlu ve açık 26-36. Taşkent az bulutlu ve açık 24-38. Tiflis mevsim sağanak yağışlı 22-33. Tokyo parçalı bulutlu 27-34 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 24-37. Kahire az bulutlu ve açık 24-38. Melbourne parçalı bulutlu 12-16. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22-29. Sydney az bulutlu 8-17. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 26-33 derece. Çadırlıngu az bulutlu ve açık 22-37. Frankfurt az bulutlu 16-26. Gümülcine az bulutlu ve açık 35-21. Kırcaali mevsim sağanak yağışlı 19-34. Köln parçalı bulutlu 23-14. Komrat az bulutlu ve açık 23-36. Köstence az bulutlu 23-34. Münih parçalı bulutlu 16-23. Podgorica az bulutlu ve açık 24-38. Selanik az bulutlu ve açık 23-37. Şumlu mevsim sağanak yağışlı 33-22. Taraglia az bulutlu ve açık 22-37. Balkaneş az bulutlu ve açık 22-37. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33. Gazimagosa az bulutlu 26-30. Lefkoşa az bulutlu 21-32. Girne az bulutlu 26-30. Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Deniz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Profesör Doktor Ali Halıcı ile birlikteyiz. Bu programımızda Ali Hocam'la bireysel bütçelimi, yani kendi bütçemizi nasıl yöneteceğimiz üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Yeliz Hanım. Teşekkür ederim.
1: Merhaba. Nasılsınız? Merhaba.
2: Ben çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Dinleyen kişilere de iyi olmalarını dileriz. Havalı olmalarını dileriz. Bugünkü konumuz onların havalarıyla da ilgili. Çünkü biraz para konuşacağız. Para biraz herhalde insanın havada sağlıyor insanları. O nedenle bugün önemli bir konu gibi geliyor benim için.
1: Evet, para hem varlığı hava sağlıyor hem de yönetimi çok önemli değil mi hocam?
2: Evet efendim, bir de Allah korusun olmaması da havayı söndürüyor.
1: Evet, Allah hepimize daha güzel bütçeler versin inşallah.
2: Evet efendim.
1: Değerli hocam, şimdi ben sizinle paylaştığım zaman, değerli dinleyenlerimiz, ben hocamla paylaştığım zaman anlattım. Dedim ki hocam, bireysel bütçelememizi özellikle gençlerimize ama yetişkin insanların da ihtiyacı var. Kendi bütçemizi nasıl yönetmeliyiz? Bu bütçeyi nerelerden alıyoruz? Ya da temeli var mı diye sorular sordum. Bu hangi başlıkta olur dediğim zaman Ali hocam bana bireysel bütçeleme Eliza Hanım dedi bu hemen.
2: Evet,
1: bu başlık altında incelemek istedim. Ali hocam, şimdi bu başlıkları inceleyeceğiz ama önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Gerçi dinleyenlerimiz artık sizi tanıyorlar ama bir yandan da tekrarlamak, tazelemek istedim ben.
2: Evet efendim, belki dinleyicilerimize ilginç gelebilir ama ben de yürekten onları tanıdığımı hissediyorum.
1: Öyle.
2: Dediklerin dinlediğini, neden verebileceğimizi tahmin edebiliyorum. Çünkü Yeliz Hanım, biz de biliyorsunuz 2 sene pandemi boyunca uzaktan eğitimler yaptık. Online eğitimler yaptık. Oradaki kendi motivasyonumu da sanki öğrencilerim karşımdaymış gibi, hepsini görüyormuşum gibi, hepsiyle temas ediyormuşum gibi hep dersleri anlattım. Bu da hem benim motivasyonumu sağladı hem de etkinliği arttırdı diye düşünüyorum. Dinleyiciler zannetmesin ki Ali Hoca veya Yeliz Hanım sizleri görmüyor. Hepinizi görüyoruz. Hepinizi yürekten de hissediyoruz. Bunu da paylaşmak istiyorum.
1: Aynen öyle hocam. Hissediyoruz.
2: Çok güzel bir radyo programı. Çok hevesle geliyorum çağırdığınız zaman. Ben şu anda...
1: Çok sağ olun hocam. Biz de sizi davet etmekten onur gurur duyuyoruz.
2: Sağ olun. Ben şu anda İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanıyım.
1: Evet.
2: Daha önce de Başkent Üniversitesi'nde 27 sene çalıştım. 4 senede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bir tecrübem oldu. Dolayısıyla 32 senelik bir öğretim üyesiyim.
1: Maşallah demek gerekiyor hocam bu işe.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii bazen arkadaşlarım, hocam diyorlar, genç görünüyorsunuz. Her dönem 21, 22, 23, 24 yaşındaki genç arkadaşlarımla birlikte olduğumuz için de enerjimizi kaybetmedik. Aynı şevkle, aynı heyecanla da devam ediyoruz. Bir 32 sene daha hocalık yaparım herhalde.
1: Ne güzel. Onlar tazeliyorlar mı hocam?
2: Evet,
1: o her sene gelen yeni gençler ya da yeni
2: çok,
1: akademisyenler.
2: Tabii hep Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çeşitli, Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli endişeler olmuştur. Nereye gidiyoruz, nereye gidiyor gençlik gibi ifadeler olmuştur. Ben en azından bir öğretim üyesi, bir dekan olarak da çok iyi yerlere gidiyoruz ve gideceğiz.
1: İnşallah.
2: Gençler çok enerjili. Evet, bizlerden farklı kültürel olarak biz onlara uyum sağlayacağız. Onlar bize değil. Çünkü her nesil daha ileriye gidiyor. Bizlerin de o ileri giden yapıya uyum sağlamamız lazım. Onları kendimize çekmeyelim. Onları daha ileriye itelim.
1: Doğrudur hocam. Biz evet, de belki hocalarımızdan farklıydık. Belki
2: evet,
1: de.
2: Evet, tabii ki çok güzel söylediniz. Mutlaka. Ama dediğim gibi şimdi bizim onlara uyum sağlayabilme becerilerimizin yüksek olması lazım. Onların değerlerine, onların inançlarına, tutumlarına her şeyden önce saygı göstermemiz gerekiyor tabii.
1: Doğrudur
2: ki.
1: Doğrudur hocam. Hocam bugün gençlerimize, daha çok gençlerimize ama yetişkin insanlara da yönelik olarak bireysel bütçeleme, kendi bütçemiz nedir diye soracağım ben. Böyle başlayacağım. Evet, mümkünse buradan girelim mi?
2: Tabii ki. Şimdi her şeyden önce yaşımız ne olursa olsun gençken de kendimden de örnekler vereceğim. Bir defa mali durumumuzu kontrol altında tutmamız lazım. Hı hı. Mali durumun kontrol edilebilmesi için de iki tane değişkeni takip edeceğiz. İki değişkeni düzenleyeceğiz. Çok basit. Bir gelirimiz, iki giderimiz. Hı. Dolayısıyla biz genel olarak mali durumumuzu kontrol etmek için gelir ve giderlerimizi düzenleyeceğiz.
1: Gelir ve gider.
2: Evet, o kadar. Kişisel bütçe yönetimi de budur esasında. Tek bir cümleydi. Biz buradan neleri öğreneceğiz? Tasarrufu nasıl sağlayacağımızı ve vaktimiz kalırsa ifade edeceğim. Borçlarımız varsa nasıl yöneteceğimizi veya ihtiyaçlarımızı, harcamalarımızı nasıl kontrol altına alınmasını öğreneceğiz. Ha, bunları normalde insanlar yapıyor mu? Tabii ki yapıyor. Yani neticede gelir de giderleri var. Ama bunları sezgisel bir yöntemle değil, biraz daha bilgiye dayalı bir şekilde yapılması o mali disiplini daha çok sağlıklı olarak ortaya koymasına neden oluyor bireylerin. Bu nedenle biz genç arkadaşlarıma aynı derslerde olduğu gibi bilgiyle mali durumlarını yönetmesini tavsiye ediyoruz.
1: Nasıl yani hocam?
2: Şimdi tabii en azından bir aylık bütçe planlaması nedir? Mali durumla ilgili giderleriniz nelerdir? Hatta periyodik ödemeleriniz varsa onlar nasıl ayrılabilir diye bir takım formüller var. Bu formüllerden en basitini genç arkadaşlarımla paylaşayım.
1: Buyurun.
2: Bu benim de uyguladığım, ben de bütçelemeyi çok seviyorum. Kendimden de örnekler vereceğim. Hı hı. 50-30-20 kuralı var. 50-30-20 kuralında da
1: nedir o?
2: Borden diye bir Amerikalı bir kişinin, Elizabeth Borden'ın ortaya koyduğu bir kural. Bu kuralda 50-30-20 kuralında diyor ki Warren, bütçemizin yüzde kaçını hangi harcamalar için ayırmamız gerektiğini bilmemiz lazım.
1: Hmm.
2: Warren'a göre bütçemizin %50'sini temel ihtiyaçlarımızı karşılayan sabit giderlerimiz var.
1: Hmm.
2: Bir defa ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız var, kültürel ihtiyaçlarımız var ki ayırdığımız zaman. Hmm. Demek ki bir gelirimiz var, gelirimiz zaten biliyoruz. %50'si bizim temel ihtiyaçlarımızı hayatta kalmamızı sağlayacak sabit giderlerimizden oluşacak. Yani 10 bin lira alıyor ise bir gelirimizden, hadi asgari ücretten diyeyim, 17 bin lira alıyorsak borunun dediğine göre 9 bin lira arkadaş senin
1: bu
2: temel ihtiyaçlarına
1: temel ihtiyaçların başlığı nedir hocam?
2: Yani temel ihtiyaçlarımız dediğimiz zaman bunlar barınma, ulaşım, mutfak masrafları ve giyim masrafları olarak ifade edilebilir. Temel ihtiyaçlarımız bizim bunlar.
1: Hı hı.
2: Ne yapıyoruz? Barınıyoruz. Kiramız varsa sağlık giderlerimiz olabiliyor. Ulaşım giderlerimiz ve belki en büyüğü mutfak masraflarımız ve giyim masraflarımız oluyor. Şimdi bu olmazsa olmaz. Bunlar bizim sabit giderlerimiz. İkinci giderlerimiz de %30'unu da diyor kültürel ihtiyaçlarınıza ayırın. Yani eğlence ve değişkenlik gösteren ihtiyaçlara ayırabilirsiniz.
1: Onları da örneklendirelim.
2: Evet, tabii ki hobilerimiz olabilir. Sinemaya gidiyoruz, futbol maçlarına gidiyoruz, herhangi bir restoranda eğlence amaçlı yemek yiyoruz, arkadaşlarımızla bir araya gidiyoruz. Bunları yapmak zorunda değiliz aslında yaşamak için. Ama bir kültürel ihtiyaç olarak manevi dünyamızı zenginleştirebilmek için de, koruyabilmek için de bu giderleri yapacaksınız diyor, yapıyorsunuz diyor. Bu da diyor bütçenizin genelde %30'unu geçmemesi lazım.
1: Hı hı.
2: Şimdi %30 sabit bizim temel ihtiyaçlarımızı ayırdık. %30'unu da kültürel ihtiyaçlarımıza ayırıyoruz. Bu tatille işin içine girdiği zaman hemen hemen %30'una geliyor eğlence isteklerimiz.
1: Hı hı.
2: Kalan diyor %20'sini de geleceğe yatırım yapmak için de ayırmalıyız.
1: Tasarruf.
2: Şimdi tasarrufa ayırmalıyız. bildiğiniz gibi Türkiye'de maalesef çeşitli nedenleri var tabi, onlara girmeyelim ama
1: İnşallah atlatırız hocam onları da.
2: Tasarruf oranları oldukça az. Ben bununla ilgili hani para biriktirmenin ipuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Ancak kapımızda böyle bir %50 temel kültürel ihtiyaçlar, %30'u eğlencemize gitti, değişken isteklerimize gitti, %20'si de geleceğe ilişkin kendimizi daha güvende hissedebilmemiz için ayırdığımız bir parada kalması lazım. Hocam bunları yapmak çok zor. Nasıl olacak? Genç arkadaşlar biz zaten sabit bir harçlık alıyoruz. Ya yapılıyor. Ya kendimden de örnek vereyim, çocuklarımdan da örnek vereyim. Her ne olursa olsun benim de belki 40 sene önce genç yaşlarımda ya sürekli olarak cebimde ayırdığım bir kenarda bir paramız olurdu. Bu hatta o zamanki jargona göre delikanlılık parası denirdi arkadaşlarımız içerisinde. Her delikanlının cebinin köşesinde bir para olması gerektiğine biz alışmıştık.
1: Evet.
2: Ne kadar harcamanız olursa olsun ya bankada bir 1000 lira dursun, bir 500 lira dursun, bir 2000 lira dursun. Bütçeniz ne kadar?
1: Zor gün. Annelerimizin dediği gibi zor gün kötü gün parası.
2: Siz de öyle diyormuşsunuz. Mesela aynı şarkı. Ve bu kendimizi iyi hissetmemize de neden oluyor ve hayatı belki daha rahat geçirmemize de neden oluyor. Bunu gerçekleştirmek için de bir takım önerilerimiz mutlaka olacak.
1: Manevi şimdi, olarak.
2: Evet tabii ki. Yani bizim bunları nasıl ortaya koyacağız? Bir defa her şeyden önce aylık gelirinizin ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi arkadaşlarım, öğrencilerim harçlık alıyorlar ailelerinden. Belki çalışıp okuyan öğrencilerim de var mutlaka. Ama belirli harçlıkları var. Bu aylık 5 bin lira da olabilir, 4 bin lira da olabilir. Ailenin bütçesine göre, bakın yine bütçe dedim.
1: Evet.
2: Belli bir parayı öğrenci arkadaşlarım alıyor. Demek ki benim aylık gelirim, düz söyleyelim, 10 bin lira.
1: Evet.
2: Şimdi o zaman başka geliriniz var mı? Başka bir şey yaratabiliyor musunuz? Onları da ilave edersiniz. Ama 10 bin liralık bir gelirim var. Şimdi hemen gelirimizi belirledik. Hatta Yeliz Hanım, ben evlendiğim yıldan itibaren her ay eşimle ortak bütçe yapmıştık. Paramızı ortak bir yere koyuyorduk ve yazarak çalıştık. Ali Halıcı geliri bu, Arzu Halıcı geliri bu. Onun yanına da giderlerimizi yapar.
1: Bu da yazar. Bir çeşit güven değil mi? Hem birbirimize evet, bakın, güven hem geleceğe bir teminat.
2: Evet, karşılıklı aile içinde de güven. Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum tabii. Yani eşler, karı koca ayrı bütçeyle gidiyorlar. Ya aile bir bütündür bana göre. Ve bunun ayrı bütçeleri olmaz. Ortak bütçesi olur. Para ortaya konur, gelirler. Gelirlerden giderler yapılır. Sabit ve değişken giderler. Kalan da ortaya çıkar. Bunun tasarrufunda aile karar verir. İlginç gelebilir katılımcılarımıza. Yaklaşık 35 yıldır ben her ay bu bütçeyi yapıyorum yazarak.
1: Ne kadar yani güzel, zevkli.
2: O dönemlerde kartları hala duruyor. Bir de hakikaten kendimizi motive edebilmek için, daha iyi hissedebilmek için böyle güzel, unutmayınız kartlarına yazıyordum. Güzel kalemlerle, güzel bir şekilde rakamları düzgün yazarak bayağı çalışıyorum. Şimdi önümde de duruyor. Yıla üstüne de yazıyorum işte. Kasım 2014, Aralık bilmem 2020. Hangi ayda ne kadar gider yaptığımı da görüyordum. Ve böyle bir deste çarpım oldu. Yani 40 ile 12'yi çarpın. İşte 480 tane benim kartım var elimde şimdi. Yani oo, 40 yıllık birikimim var. Genç arkadaşlarıma söylediniz. Onların üstünden de gidiyorum. Lütfen yani harçlık dahi olsa ya ufak kağıtlara gelirinizi ve yaptığınız giderleri yazın. Bu işin başı bu. Nereden başlamalıyız diye sordunuz. İşte buradan başlamalıyız. Lütfen yazarak çalışın.
1: Yazarak çalışmak yazarak bize de hatırlatıyor. Hocam şimdi ben bir soru soracaktım size. Bireysel bütçeyi konuştuk ama aileye de girince sorumlu olduklarımızla da güven içerisinde olmamız lazım değil mi hocam? Yani onlar bize, biz onlara güven içerisinde bakıp hani para esirgeme, esirgememe durumları ya da bazı şeylerin hem güven ve netlik içerisinde olması lazım.
2: kesinlikle, yani benim iki çocuğum var. Çocuğu olan dinleyicilerimiz var. Çok sağ olun. Ben 10 binden gittik. Aral ve Ceylin'e 10'ar bin lira veriyor isem, benden ay sonu bütçe beklememelerini isterim. Güvenmek isterim. Yani ben Aral'a 5 bin lira verdim. 5 bin lira ayın sonunda 25'i geldiği zaman baba param gitti demesin. Benim ona bu disiplini vermem lazım. Yani anladım. Ya da ailelere de söylüyorum. Baba benim param bitti, kusura bakma. Demeyi bilmemiz lazım.
1: Gelince...
2: Yani böyle, bakın böyle disipline edeceğiz. Çünkü ben size başlarken neyi söyledim? Mali bir disiplin.
1: Evet.
2: Yani mali disiplinin ilk şartı çocuklarımızı yetiştirmek ise çocuklarımıza bu konuda bütçemizi ayırıp kalan kısmı için hayır dediğiniz zaman inanın iyi bir terbiye veriyor.
1: Ve onun için de bir iyilik yapmış oluyoruz değil mi?
2: Geleceğine iyilik yapıyoruz.
1: Evet.
2: O nedenle güven kelimesi buradan geliyor Yeliz Hanım. Yani ben onlara güveneceğim. İstediğini harcasın. İnanın karışmayın. Yani velilerimiz, anneler, babalar harcamalarına karışmasınlar. Bununla bir, yani ben onun harcamasına karışmayacağım ama kişi kendi harcamasına karışacak dedi. 20 kuruna göre. Ben anne baba olarak bu harçlığı veririm. Benden istemeyeceksin. Mutlaka Türkiye şartlarında bunun artışı olur, enflasyonu olur vesairesi. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak derecede. Şimdi bu bütçeyi aile nasıl belirleyecek? İşte ikinci kuralımız da aylık geliri hesaplayabilmek için de, gideri hesaplayabilmek için de
1: dikkat etmemiz gereken hususlar diyecektim ben
2: evet,
1: de.
2: Evet efendim. Yani ihtiyaçları nedir?
1: Evet.
2: Yani hangi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda çocuklarımız ya da bireysel olarak gençlerimiz? Bunu yapabilmek için de en azından bir ay süreyle, yeterse iki ay da olur, üç ayda, yani nerelere para harcıyor? Şimdi bunları belgelemek çok kolay.
1: Gözlemlemek değil mi hocam?
2: Evet. Kredi kartları da kullandığımız için onlar dökümleri geldiği zaman benim gıdaya ne kadar harcadığım, benim ulaşıma ne kadar harcadığım, giyime ne kadar harcadığım, yani faturalarım belli oranlarda. Nerelere harcadığımı biliyorum. Dolayısıyla bu harcamalarda bir disiplin sağlamak istiyorsanız, bütçenizi aşma olasılığınızı azaltmak istiyorsanız da bu harcamaları sıralıyoruz.
1: Anladım. Yukarı aşağı hesaplamalar yapabiliyoruz kendimizce gözlemlediğimiz hayata.
2: Neye harcıyorum? İşte öğlen yemeğine 200 lira veriyorum her gün diyelim. 20 defa verdim ama benim aile yiyecek giderim 2000 lira diye. Ulaşıma veriyorum 100, 10 defa gidiyorum, 1000 ulaşıma gidiyor. İşte giyim masrafım, şunları alıyorum, şu kadar tutuyor. Eğer evdeyseniz aileler için bu bütçe yapılıyor ise o zaman da işin içine mutlaka kirası varsa kirası giriyor. Doğal gazı, suyu, elektriği. Değerli dinleyicilerimiz, bunları en azından 1-2 ay bir sıralayın. Büyüklük sırasına göre en üstte en büyüğü yazarak bunları sıralayın aşağıya doğru. Şimdi gelirinizin önemli bir kısmını, hatta %80'ine ilk 3 giderin kapladığını görüyoruz. %80'e 20 Pareto kanunu. Yani bir tasarruf yapacaksanız, tasarrufu biraz biliyorum. Bu tasarrufu 20. sırada olan su parasından yapamazsınız. İşte 15. sırada olan elektrik parasından yapamazsın. İlk 3 sıradaki, ilk 4 sıradaki önemli giderlerinizden tasarruf yapabilirsin. O zaman şöyle bir sonuçta çıkıyor değerli dinleyiciler. Bu üniversitelerde de okullarda da yapıyoruz. Yanlış yerden tasarrufu bırakın.
1: İşte, yanlış yerden tasarrufu
2: evet,
1: bırakın.
2: Evet, yani esas gider ne? Oradan tasarruf yapın.
1: Nereden esas, tasarruf yapacağız?
2: Ben şöyle diyeyim. Yani kiranız 50 bin lira geliriniz var. 30 bin lira kira veriyorsanız yani başka bir yere taşınacaksınız. Para yetmiyorsun. Yani orada. Siz o evde iki lamba yakmayayım, bir lamba yakayım diyorsanız tasarruf yapamazsınız. Gelirinizi düzenleyemezsiniz. Ya da İşte yakmayayım, soğukta oturayım derseniz hayat kalitenizden ödün verirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sizin yapmanız gereken suyu az harcamak değil. Tabii ki sosyal sorumluluk olarak bu da var ama elektrikten tasarruf edemezsiniz. O zaman siz esas giderleriniz neyse, giyimse giyim, kiraysa kiraya yönelin. Yani yüksek olan giderlerinizin kontrol altında tutulmasını sağlayın. İfade edebildim değil mi insanım?
1: Evet. Kriterlerimizi aşağıya çekebiliriz belki biraz.
2: Evet. Evet. Yani öyle şeyler görüyorum ki şimdi. Mesela şunu altını kalın çizerek, bold yaparak söylüyorum. Esas hayatımızdaki amaç giderlerimizi azaltmak olmamalı. Gelirlerimizi arttırmak olmalı. Bakın bu çok...
1: Gelirlerimizi arttırmak.
2: Evet, yani gelirimi nasıl arttırırımı da dert edinmemiz lazım. Bütçelerde, aylık gelirler.
1: Peki hocam, gelir derken belli bir yaşa kadar gelirimizi ailemiz sağlıyor. Ailemiz sağladığı zaman her şey güllük gülistanlık ya da yakınabiliyoruz, mızmızlanabiliyoruz, yakınıp ağlayabiliyoruz, sızlayabiliyoruz. Anne baba bunu bu kadar verdi ya da al diye. Ama ondan sonrası bize geliyor. Bu geliri nasıl kazanmalıyız? Nasıl ayarlamalıyız?
2: Şimdi esasında hani aileden de ailenin beklentisinden öte yapılacak işler de var genç arkadaşlarım için. Hani gidin bir yerde çalışın, şunu yapın, bunu yapın da demek istemiyorum. O farklı bir yapıda ama en azından benim çevremde de var. Mesela kullanmadığı eşyaları satabilir çocuklar, gençler. Yani şimdi bizde de var eski bisiklet. Ya aral bunu sat. Ya ilgilenmiyor. Ya 100 liraya sat. 200 liraya sat. Ya zaten çürüyor aşağıda. Kaykaylar var. Ya kaykayları sat. 50 liraya sat. 20 liraya sat. Yani o gelir arttırıcı kültürü hazmet. Nasıl gelir arttırıp? Yani org var. Ya orgu sat. Yani bu patenler var. Kullanmadığınız kitaplar var.
1: Aynen öyle. Lafı ağzımdan aldınız. Kullanmadıklarını elinden çıkar. Hem faydalı olanları daha faydalı olur. Hem de senin için de yenileri için yer açılmış olur değil mi?
2: Evet, yani kullanmadığı gençlerimizin eşyalar var. Ve genç nesil birbirinden bunları kolaylıkla yapabilir. Tersi de var. Yani kullanmadığı bir kot, kullanmadığı bir tişört, küçülmüş bir şey. Yani bir sürü web üstünde bunların satıldığı yerler var. Hiç yorulmadan satıyor. Hani bir pazara götürmüyor. Sadece fotoğrafını çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz. Karşı alıcı alıyor, paranız da size geliyor.
1: Evet, öyle siteler bile var. Artık.
2: Gençler bunu yapsınlar. O kadar kıyafetleri var, o kadar evde eşyalar var. Hatta annesinin babasının eşyalarını bile satarak gelir elde edebilirler ki anne baba olarak bunları da sıcak bakarız biz.
1: Haberli olarak tabii değil mi hocam?
2: Tabii ki. Yani
1: habersiz olmaz.
2: O ya yani, o sıkıntılı olabilir. Meselesini şey yaparız.
1: Mesela anneniz babanız onu teknolojiyi kullanmayı bilmiyorsa siz haberli olarak yapabilirsiniz.
2: Evet. Gelirin de kendileri alsınlar. Yani annenin babanın senelerce kullanmadığı mutfak eşyaları olabilir, kıyafetler olabilir. Ve şu da var biliyorsunuz, uzmanlar şunu söylüyor, 2 sezon üst üste giymediğiniz herhangi bir eşyanız varsa onu gözden çıkartın. Artık giymeyeceği 2 sezon, 2 yaz giymediyseniz 3. yaz satın, 2 kış giymediyseniz 3. kış satın, zaten giymiyorsunuz demektir artık.
1: Biraz tazelenmeye de örnekler veriyorsunuz hocam. Çok güzel temeller atıyorsunuz aslında.
2: Ya zaten hani bunu yaşıyoruz, yapıyoruz. Birikmiş eşyaları annemden biliyorum. Yani dolapta onlarca ayakkabı, onlarca kazak, onlarca hırka. Yani bir sürü şeyimiz. Demek ki birincisi önce bütçemizden. Yani temelinde gelirimizi arttıralım. Genç arkadaşlarım, birincisi kullanmadığınız eşyaları satın.
1: Anladım. Sonra da çalışma fırsatı bulursanız çalışın.
2: Aa, şimdi ikinci şeyimiz de var. Şimdi bir defa bir şey de alırken de şimdi kültürel ihtiyaçlar dedik ve temel ihtiyaçlar. Değerli arkadaşlarım, değerli gençler, değerli dinleyiciler, indirimlerden faydalanın. İndirimlerden faydalanın, indirimlerden faydalanın. İnanın yurt dışında bulun. Yurt dışında da çok da imrenmiyorum. Amerika'da inanın o kadar kupon biriktiriyorlar ki, o kadar indirimlerden faydalanmak için çaba gösteriyorlar ki. Çünkü bir anda fiyatlar çok değişebiliyor. Kapitalizm böyle bir yapı. Türkiye'de de yani bu indirimleri takip etmek, banka uygulamalarında indirimler veriliyor kartlara. Bunlara dikkat ederek yaşamak sizin giderlerinizi de kontrol altında tutmanıza neden olacaktır. Çünkü özellikle gençlerin para biriktirmesi için ürünlerin fiyatları çok önemli. Beğendiği bir ürünün indirime girmesini beklemek ya da hali hazırda indirimli olan ürünleri tercih etmek para tasarrufu yapmanıza da olanak tanıyacak.
1: Beklemek de bir çeşit terbiye değil mi hocam?
2: Evet. Yani biz zengin bir ülke değiliz. Zengin ülkelerde zaten yapılıyor bu. Bu tasarruflara dikkat etmemiz lazım. Eskiden daha fazlaydı Yeliz Hanım. Birlikte hatırlarız.
1: Buyurun.
2: İndirim haftaları, indirim günleri. Biz bunları her zaman beklerdik. Şirketlerin yapmasını, mağazaların yapmasını. Ve o indirimlerden faydalanarak bu alışverişleri yapardık. Hatta işte bu uygulamalarda sadece satmak değil, lütfen gençler ihtiyaçlarınızı eğer bütçeyi disiplin altına almanızı sağlamak istiyorsanız bu uygulamalardan aynı zamanda ikinci el piyasalarında da bunların alışını gerçekleştirip daha sınırlı bir bütçeyle de ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ve özellikle marka meraklı varsa bu marka ürünlerin ikinci el piyasaları muhteşem imkanlar sağlıyor. Alın size bir mali disiplin, mali bir bütçeleme. Korkunç fiyatlar ama ikinci ele geldiği zaman az kullanıldığı halde bunlardan yararlanmaktan çekinmeyin. Yurt dışında bunlardan çok fazla yararlanıyorlar. Evlerini önüne çıkartıp insanlar satıyorlar.
1: Genç öyle imkanları varmış.
2: Var tabii. Yani ve bu döndüğünde Yeliz Hanım, genç arkadaşlarım için gençken para kazanmak çok keyifli kendi imkanlarımızla. Ya bu keyfi bir yaşatabilsek öyle güzel bütçeleri kendileri ayarlarlar ki ya satıyor ve para kazanıyor. Ve
1: İlk kendi, param duygusu evet, değil mi?
2: Ya çok keyifli bir şey. Onların kendilerine güven duymaları, ayakları üstünde durmaları ve şunu da hemen söyleyeyim. Tabii bu işlerde de kararlı olma. Ya ben bunları yapacağım. İkinci elden satacağım, ikinci elden alacağım. Ya bu gençken her zaman yapın demiyorum ama bir disiplini sağlayabilmek için. Şimdi yurt dışı uçak biletleri bile bir bakıyorsunuz 6 euroya 9 euroya uçak bileti yapıyor bir uçak firması. Ya orada bir şeyi değerlendirme imkanı var. Son söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Lütfen indirimlerden faydalanın ve indirimleri kendi arkadaş gruplarınız içinde paylaşın.
1: Gençlerin içinde olduğunuz ne kadar belli hocam. Bu tür şeylerden çok farkında ve bilerek konuşuyorsunuz. Gençlerin içindesiniz hocam. Hocam şimdi bu işin temelleri ne zaman atılır dedim. Gençken dediniz ama yetişkinler yapabilir mi sizce günümüzdeki şu andaki
2: yetişkinler?
1: Biraz zor gibi görünüyor sanki.
2: Yok yani yapabilirler. Ben yani bu yaptıklarına gençlerin ilaveten belki onlara da özellikle işlerini vesairelerini kendilerinin yapmalarını öneriyoruz. Yani bakıyorsunuz benim de elimde yaptığımdır. Çünkü hakikaten gençliğimde yaptım. Şimdi gençlere de örnek olması açısından baba ya da anne ya bir tamirat için bir tamirci çağırmayın. Çocuğunuzun yanında onu yapmaya çalışın. Bir musluk tamiri ya da bir boya, küçük bir boyayla boyamak ya da bir sehpanın rengini değiştirmek ya da kalkan bir duvar kağıdını yapıştırmak ya da bir elektrik düğmesini sıkıştırmak. Ya bunlar evde ufak tefek
1: tamiratlar. Çocuklar zaten meraklı bu işlere.
2: Ya anne baba da meraklı olsun ki örnek olun. Ya ne gerek var elektrikçi çağırmaya, işte lamba takılacak. İnanın yakın çevremde de bu var. Elektrik arızası var. Ya anlıyor isek tabii ki kontrol altında tutup yani bunları yaşam riskini yükseltmeden.
1: Bilmediğin işe girme tabii de.
2: Evet tabii.
1: Bu sefer şey çıkabilir değil mi hocam? Daha büyük masraflar çıkabilir.
2: Aman ha, yani onlar da var ama temizlik işini tamam yardıma gelen insanlar da olabiliyor ama temizlik işinden tasarruf edilebilir. Yani kendimiz yapmak, çocuğumuza da bunu yapmasını aşılamak önemli bir tasarruf sağlayacak ev işlerini kendimizin yapması. Ben şimdi İstanbul'da nispeten küçük bir evdeyim buraya taşınınca. İnanın geçen hafta kendi camlarımı kendim temizledim. Hocam profesör.
1: Hocam şimdi sizi dinleyicilerimiz hayran kalacaklar ama kalmışlardır büyük ihtimal.
2: Dekansınız hocam, profesörsünüz. Bununla ne uğraşıyorsunuz? Ya birincisi severek yapıyorum. İkincisi de ya ben onun için bir kadın tutup getiremem ki evime. Bir yardımcı kadın getiremem ki. Yani hiç vermek istemedim. Ya Ali kendin yaparsın. Ya kendi yapacağım işleri ben kendim yaparım. Yemek de dahil buna. O nedenle anneler de babalar da hem aile bütçeleri için hem de çocuklarına eğer varsa örnek olabilmek için kendi halledebilecekleri bazı ev işlerini dışarıdan değil kendilerinin yapmasını tavsiye ediyor. Tabii ama profesyonellik gerektiren işler hariç.
1: Şimdi şöyle hocam, bizi dinleyen hanımların çok hoşuna gitmiştir tabii bu da. Beyler biraz belki garipsemişlerdir. Bir yandan da hani bu işleri yapmak daha bir şey, utanılacak bir şey değil herhalde, değil mi hocam?
2: Hayır efendim, ne demek? Yani benim pencerede bir başka komşumun beni silerken görmesi beni mutlu eder. Yani çalışıyorum. Örnek olmaya da çalışıyorum. Çünkü bizler hocalar olarak aynı zamanda toplumda bir modeliz. Evet. Model olarak da öğrenciler bizi izliyorlar. Bunları öğrencilerime de söylüyorum. Ama ben bu işlerde yardımcı alabilecek maddi imkanım da var. Şu aşamada 60 yaşında ama buna gerek olmadığını düşünüyorum ve evet, oradan belki mali disiplinimi, gelir ve gider dengemi öylelikle sağlayabiliyor.
1: Bir yandan da bireysel olarak huzur içerisinde yapmak da önemli. Yani şöyle bir şey de var. Birçok insanın mali gücü yettiği halde o huzuru, o tadı bulamıyor. Yani yakıştıramıyor galiba kendine.
2: Evet, bunu mu yapacağım? Evet, benim yani keyif alarak yaptığım işlerden bir tanesi yani temizlik ya da yemek işleri falan, paramı dengeleyebilmek için, belki kültürel ihtiyaçlarıma daha çok para ayırabilmek için, eğlence işlerime ya da yiyecek içecek ilgili işlerime daha fazla ayırabilmek için de buradan ben mali disiplinimi tanıyorum.
1: Anladım. Aslan oturduğu yerden belli olur biraz da, değil mi?
2: Son olarak da genç arkadaşlarıma, ailelere şunu tavsiye edeyim. Yani parayı da değerlendirmek lazım. Ben hani 2000 lira koydum. Ya o para özellikle ülkemizdeki enflasyonuz ortamda değerini kaybediyor bildiğiniz gibi. O zaman biraz ufak tefek yatırıma bulaşmalarında fayda var. Genç arkadaşlarım, genç öğrenciler ya da anne babalar çocuklarınızı yönlendirin. 3000 lirası var bankada. Ya bir İstanbul borsasında 1-2, 5-6 tane, 10 tane bir hisse alsın. Kendi parası.
1: Aman onu, hocam, o işleri yönetmek de bayağı bir şey. Bugünlerde çok moda ama bilgi isteyen bir şey yani.
2: Hayır, korkunç ama bir insanın, bir gencin gelir elde edebileceği yolları da görmesi, riske girdemiyorum. 1000 lira, 500 lira kaybettiğiniz zaman
1: riske atmayacak şu kadarı.
2: Evet, evet. Yani sadece şu keyfi yaşayacaklarına inanıyorum. Ya gelirim artıyor. Ya yani geliri arttırmak dedik ya, temel felsefemiz bu. O zaman yatırım yapma. O zaman yani dövize yönlendirebilir ya da altına yönlendirebilir ya da başka fiziksel
1: yani bir şekilde
2: var.
1: Bir tasarruf, çağa uygun bir tasarruf yapabilir. Yani ya da iş yapabilir. Evet. Birikim.
2: Yani demek istediğim, hani 1000 lira tasarruf edin, 2000 lira tasarruf edin gençler dediğim zaman döndürmeye de çalışın. O sizin tasarrufunuz artık.
1: Evet.
2: Bir yatırım hesabıyla birlikte birçok emtialar var yatırım yapılabilecek. Onlara da girip inanın beyinlerini çalıştırmalarını isterim.
1: Değerli hocam, bireysel bütçeleme de büyük bütçe mi gerekir? Son dakikalarımız artık.
2: Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Her insan haddi kadar uçacak.
1: Haddi kadar
2: yani
1: uçacak.
2: Ne kadar haddimiz var. Bir kuşun kanadı ne kadar güçlü. Ne kadar güçlüyse o kadar uçacağız. Bunun başka yolu yok. benim annemin bir ifadesi vardı rahmetli.
1: Buyurun.
2: Ali derdi, bütçesini açan kimseye yardım etme. Sağlık problemleri dışında. Ya çok güzel bir şey. O zaman neyi söylüyor? Ya büyük ya da küçük bütçe önemli değil. Bütçene göre hareket etmek önemli. Ya fazlasına gidiyorsan sen yanlış bir insansın. Ben sana yardım etmem.
1: Annenizin lafını bir daha tekrarlar mısınız?
2: Sağlık dışında hiç kimseye borcundan dolayı yardım etme. Yani
1: ama insandır, düşer kalkar hocam.
2: Yani bilecek ne kadar gelirim var. Ben 60 yıldır düşmedim. Neden? Çok mali disiplini çalışıyorum. Bilirim neyse biliyorum. Bilirim de ona göre yapıyorum.
1: Evet,
2: kredi kartlarımı 30 yıldır tamamını ödüyorum. Hı-hı. 30 yıldır tamamını ödüyorum. 1 lira kredi kartım fazla gelip bu ay ödemeyeyim, gelecek ay ödeyeyim, asgarisini ödeyeyim demiyorum. Çünkü disiplinim var. Çünkü nereye ne kadar harcamam gerektiğini biliyorum. Haddimi aşmıyorum.
1: Anladım. Yani şöyle, insanları düşünün ama gene de kendini aşan, haddini aşan insanlara yardım ettiğin zaman ona iyilik değil, kötülük yapmış oluyorsun.
2: Evet. Yani anladım. O batağın içine daha da girebiliyor. Tabii ki yardımsever olmak, ben sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu yardımların yapılmasının taraftarıyım. Bireysel yardımlar bizim gibi kolektivist toplumlarda biraz daha yaygın. Bunlar yurt dışında sivil toplum kuruluşları tarafından hakkaniyetli bir şekilde yapılıyor. Düzgün bir şekilde yapılıyor. Bizim biraz daha çalışmamız lazım. İşte sivil toplum kuruluşların varlığıyla da muhtaç insanlara yardım edilmesi gerektiğini biliyorum ama geliri var, gelirinden fazla harcıyor.
1: Hocam, bireysel bütçelememizde yönetmemizi önerdiğiniz konular neler?
2: Şimdi tabii ki bireysel bütçede yönetmemiz gereken birçok konu var. Yani benim en başta söylediğim
1: önerileriniz gibi, neler yani?
2: Önerilerimiz temel olarak ihtiyaçlarınızın ne olduğunu bilmek. Yani ihtiyaçlarınızı yazın ve ona göre bir alışveriş yapın. Nasıl bir markete gitmeden önce yazıyor ise, şimdi markete gidip yazmadan alışveriş bütçenizi aşıyor. Hadi bunu da alayım, şunu da gördüm, bunu da alayım. Hayır. Mutfakta vardır bir kalem kağıdınız. İhtiyaçlarınızı yazarsınız. Hı hı. Mandalindir, portakaldır, yağdır, ne kadar olduğunu yazarsınız. Markete gidersiniz. O kapsamda bu alışverişinizi yaparsınız. Ha, bu alışverişinizde o %50, %30, %20 kuralı kapsamında da olması lazım.
1: Evet, yani
2: bizim temel olarak gelirlerimiz daha belli olduğu için esnaf ve ticaretle uğraşanların da ortalama gelirleri bellidir. Ayırdıkları bütçe net olarak ortaya çıkmalıdır. Orada da bir mali disiplin gerekiyordur. Yani fazla kazandığın zaman fazla harcamak tehlikeli. Çünkü az kazandığın zaman ne yapacaksın? O nedenle biz her ay onlara döneriyorum. Danışmanlık yaptığımızda da kendilerini maaşa bağlattırıyoruz. Ticarette uğraşanlara da.
1: Örneğin kendi geliri, kendilerine.
2: Evet, geliri ne olursa olsun benim maaşım 10 bin lira.
1: Hı-hı.
2: Şirketten 10 bin lira alıyor. Yani şirket 30 bin kazanıyor. Yok, 10 bin lira. O 20 bin lira tasarrufta tekrar gelir olarak değerlendirilebilir mi? Ya da zor günler için bir ay hiç kazanamadın. İşte pandemi. Oradan gelip senin hayatını idame ettirmene sağlayacaktır.
1: Dünyanın bin bir türlü hali var diyorsunuz.
2: Evet.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Efendim, ben teşekkür ederim.
1: Programımızın zamanını açtık ama çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi Sayın Profesör Doktor Ali Halıcı'nın anlattıklarına göre bireysel bütçelememiz mali durum kontrolü demek oluyormuş. Mali durumumuzu kontrol. Bu gelir ve gider anlamında oluyormuş. Yani değerli fikirlerinden dolayı anladığımız kadarıyla bir gelirimiz, bir de giderimiz var. Gelirimiz mutlaka ayarlanmalı ya da giderimizi gelirlerimize göre ayarlamalıyız. Dolayısıyla kendimiz ya da sorumlu olduğumuz kişiler içerisinde, güven içerisinde bir diyalog halinde bireysel bütçemizi yönetmemiz gerek ya da ailemizin bütçesini yönetmemiz gerek. Bir arada yaşayan aileler hadleri kadar tasarruf yapacak, yani haddi kadar uçması gerek diye bir deyim kullandı Ali Hocam. tasarruf, borçlar ve ihtiyaçlar. Bütün bunları ayarladığımız zaman bu da 50-30-20 kuralı. Gençler bunu unutmayın. 50-30-20 kuralı. 50 temel ihtiyaçlara, 30 kültürel ve sabit hobi eğlence ihtiyaçlarımıza, 20'yi de mutlaka tasarrufa. Büyük küçük fark etmez diyor değerli Ali Hocam. Ve aynı zamanda hocamın fikirleri arasında çok değişik bakış açıları yakaladık yine bugün. Bu bakış açıları içerisinde kendimize göre yoğurup almamız gerekenleri herkesin kendi kararına bırakıyorum ben. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Sayın Ali Alıcı.
2: Efendim, beni çağırdığınız için de onur duydum. Ben teşekkür ederim.
1: Bugün sizinle bireysel bütçeleme üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Gerçekten çok farklı bakış açılarında bize fikirler verdiniz. Sohbetimiz çok keyifliydi hocam. Sizi başka bir gün başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Eğer katılmak isterseniz.
2: Memnuniyetle.
1: Çok teşekkürler. Geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkürler. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34, Kırşehir 19-34, Konya 22-35, Nevşehir 18-32, Niğde 18-33, Sivas 14-33, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 19-32, Bolu 16-30, Düzce 19-33, Karabük 16-32, Kastamonu 14-32, Zonguldak 21-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-35, Artvin 19-29, Bayburt 14-34, Çorum 17-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-34, Ordu 21-28, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-32, Tokat 18-33, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 12-28, Bingöl 19-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 20-35, Erzurum 15-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 12-29, Malatya 21-37, Muş 19-34, Tunceli 19-38, Şırnak 26-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-40, Batman 20-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 27-36, Şanlıurfa 26-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü'nce fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dost ve kardeş ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır, dedi. Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlar açılmak amacıyla hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken bu ülkelerle 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmi elde etti. Tayland'ın Nantabur eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Ve son olarak spor. Türk motosiklet sporcuları hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki organizasyonlarda mücadele edecek. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu başlıyor. 20 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği ligde 3 ekip Süper Lig'e yükselecek, 4 takımsa 2. Lig'e düşecek. Sayın dinleyiciler, haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde satihi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ve 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Kırklareli, Amasya, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 9 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum ve Amasya hariç, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 10 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kastamonu, Karabük ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kırıklar ile çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 20-35, Bilecik 18-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-36, Edirne 23-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 23-35, Kocaeli 22-35, Sakarya 21-34, Tekirdağ 23-32, Yalova 22-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-39, Denizli 25-38, Kütahya 16-29, İzmir 24-37, Manisa 23-37, Muğla 22-36, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-36, Antalya 27-33, Burdur 22-36, Hatay 26-32, Isparta 21-36, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 28-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 20-35, Ankara 20-34, Çankırı 18-36, Eskişehir 18-32, Karaman 19-34, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-34.